0: Açık Radyo müzikleri.
1: Beautiful city.

Toronto Tell. One of my greatest

gente. Aqui a água é quentinha, geladinha, bonitinha.

Apaçık Radyo müzikleri.

Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
2: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Osman'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Osman'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Kainatın
2: tüm
3: seslerine,
2: renklerine
3: ve
2: titreşimlerine
3: Apaçık
2: Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
9: Bertolt Brecht, Radyo.
10: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere, hikayeler, masallar ve müzikler.
11: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
12: Günlerden bir gün Povilas gözlerine inanamadı. Tilki salıncakta sallanıyordu. Tilki Povilas'ı fark etti ve sallanmaya devam etti. Sonra durdu. Havayı kokladı. Povilas'ın gözlerinin içine baktı ve şöyle dedi. Cömertlik bir okyanus gibidir. Sen de okyanusta bir damla olmak istemez misin? Povilas tilkinin ne dediğini anlamasa da kafa salladı. O zaman bana bir çörek versene, dedi tilki. Povilas aslında tilkiyle çöreğini paylaşmak istemiyordu. Sadece 3 çöreği vardı. Biri kendisi, biri annesi, biri de babası için. Povilas'ın yüzü asıldı bir an. Yine de çöreğini çantadan çıkarıp tilkiye uzatmadan edemedi. O günden sonra tilkiyi her gördüğünde ona kendi çöreğini vermeyi ihmal etmedi. Povilas'ın annesiyle babası tilkiye ve üçüncü çöreğin kaybolmasıyla ilgili hikayeye başta pek inanmazdı. Ama çay vakti gelip masaya oturduklarında kendi çöreklerini parçalara böler, Povilas'la paylaşırlardı. Tilkiyle arkadaşlık etmek tıpkı salıncakta sallanmak gibi, dedi bir gün Povilas lokmasını yutarken. İyi anıları da var, kötüleri de. Bir gün eğlenceliyken ertesi gün o kadar da eğlenceli olmayabiliyor. Povilas bazen tilkiyi pek iyi görmezdi. Canım sıkkın, derdi tilki. Bazen de hiç keyfim yok, tepemde kara bulutlar dolanıyor, diye devam ederdi. Böyle zamanlarda tilkinin keyfini yerine getirmek pek mümkün değildi. Tilki anneannesinden dinlediği türlü türlü hikayeleri Povilas'a anlatırdı. Anneannesi yaşlı ve çok bilge bir tilkiydi. Povilas bu hikayeleri her zaman anlamazdı. Bazılarını da biraz tuhaf bulurdu. Sen benim hikayelerime tuhaf mı diyorsun, demişti tilki öfkeyle. Benim hikayelerim gayet güzel. Asıl tuhaf olan sensin. Bazen de Povilas tilkiye kendi başına gelenleri anlatır ve ona akıl danışırdı. Benim dedem yaşlı ve bilge bir tilkiydi, demişti tilki. Her şeyin bakış açısına bağlı olduğunu söylerdi bir şeye. Yukarıdan veya aşağıdan, soldan veya sağdan baktığında gözüne farklı görünür. Yani bir dahaki sefere bana akıl danışmadan önce sorunu lütfen bütün yönleriyle ele al. Tilki keyfinin yerinde olduğu bir gün en iyisi hep sallanmak, dedi. Sonra da dünyadaki en neşeli şeylerin turuncu olduğundan bahsetti. Salıncakta gökyüzüne doğru yükselirken mutluluk salıncakta sallanan bir tilki ve büyük turuncu bir portakaldır diye haykırdı. Mutluluk havuçlu kek, Japon balığı, kayısı reçeli ve sonbaharda sararan ağaçlardır. Sıra sende. Şimdi sıra sende dedi tilki Povilas'a. Povilas salıncakta bir ileri bir geri uçarken şöyle bağırdı. Mutluluk annemin çanak çömleği, babamın helikopteri, mutluluk turuncu bir basketbol topu. Margarita'nın sarman kedisi ve mutluluk en çok da bir tilki. Evet günaydın.
0: Günaydın.
13: Günaydın.
12: Evet, Apaçık Radyo'dayız. Bir varmış, hiç yokmuş programıyla.
13: Beraberiz.
12: Evet, ben Tuğba Sağlam.
0: Ben Gamze.
12: Tomis Sağlam.
14: Ben Cemalcan Sağlam.
12: Bugün neyi okuyoruz Cemalcan, neyi okuduk? Ben de bir bölümünü okudum.
14: Hippo'nun.
12: Hippo yayından çıktı, evet Hippo'dan çıktı. Mutluluk bir...
14: Tilkidir.
12: Tilkidir, evet. Biz daha önce Hippo'dan okumuştuk değil mi? Ne okumuştuk? Cemalcan hatırlıyor musun? Sen söyledin.
14: Sebzelerin isyanı.
12: Sebzelerin isyanı. Bir de neyi okumuştuk? Erkekler?
14: Ağlamaz.
12: Ağlar. Erkekler ağlar. Baba öyle diyordu. Sonra ağlar olduğunu kabul ediyorduk değil mi? Evet.
14: Ben ama kabul etmiyorum.
12: Sen kabul etmiyor musun?
14: Evet. Peki. Erkek adam ağlamaz.
12: Erkek peki. Evet elimizdeki kitap 4. basım. 1. basımı Eylül 2019 İstanbul'da 4. baskısı da Kasım 2022 basılmış. Hippo'dan çıkmış bir kitap. Şahane bir kitap elimizde. Evet kitaba geçmeden önce ben yazarımız Evelina Datsyute hakkında küçük bir bilgi vereceğim. Litvanyalı bir çocuk kitapları yazarıdır. Yazarın bu yıl yayınlanması beklenen yeni kitabı yetişkinlere yönelik şiirlerden oluşan Çeşmelerdeki Balıklar adlı bir şiir derlemesi vardır bekleniyor. Edebiyat dünyasında Rasa Kaper tarafından resimlenen Ayı Hikayeleri adlı çocuk öyküleri kitabıyla adım atmıştır. Inga Degile tarafından resimlenen Filler Misafirliğe Gitti adlı kitabı 2015 yılında Uluslararası Çocuk Kitabı Kitapları Kurulu IBBY Litvanya bölümü tarafından yılın en iyi çocuk kitabı ödülüne aday gösterilmiştir. Eser Çince, Rusça ve Yunanca'ya çevrilmiştir. Datsyute en çok tanınan çocuk kitabı Datsyute'nin bugün de konuk alacağımız Mutluluk Bir Tilkidir adlı eseri. Bu kitap 2016 yılında IBBY Litvanya bölümü tarafından verilen Domitsele Karabigiene ödülüne layık görülerek yılın en güzel kitabı seçilmiştir. Ayrıca kitabı resimleri Güney Kore'deki Nami, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarça ve İtalya'daki Bologna Children's Book Fair yani Bologna Çocuk Kitapları Fuarı kapsamında çeşitli ödüller kazanmıştır. 2019 yılında eser American Library Associations yani Amerikan Kütüphane Derneği tarafından verilen Mildred L. Belcher Award ödülünü kazanmış. Bu ödülün özgün dili İngilizce olmayan ve ilk kez Amerika Birleşik Devletleri dışında yayınlanmış eserler arasında ABD'de yayınlanan en seçkin çocuk kitaplarına verilmektedir bu ödülde. Kitap 2018 yılında çizimleriyle IBBY onur listesi kapsamına alınmış. 2019 yılında ise dünyanın öne çıkan çocuk kitaplarının yer aldığı Beyaz Kuzgunlar kataloğuna da seçilmiştir. Mutluluk Bir Tilkidir. İngilizce, Çince, Korece, Letonca, Romence, Slovakça, Estonca, Türkçe, Hırvatça, Batı Ermenicesi, Farsça ve Ukraynaca çevrilmiştir. Ayrıca eser Litvanyalı tiyatro yönetmenleri tarafından iki farklı tiyatro oyununa uyarlanarak sahnelenmiştir. Evet. Kitaba dönecek olursak bence çok güzel bir kitap. Cemalcan, sen bu kitap için ne demiştin?
13: Çok güzel.
12: Çok güzel. Bir de bir şey daha söyledin. Bu kitabı okuyunca ne oldum dedin?
13: Şaşırdın mı?
12: Çok mutlu oldum dedin değil mi?
13: Evet. Ben de çok mutlu oldum.
12: Sen de çok mutlu oldun mu Tomris?
13: Evet.
12: Sen bu kitabı okurken çok mutlu dinlemedin olunca, ama olsun.
13: Mutlu olunca dedim ki aynı kitaptaki gibi mutlu olmak bir tilkidir dedim.
12: Evet, mutlu olmak bir tilkidir. Kitap okurken ben biraz bu kitabın içinde kaybolurken aklıma Kum Kurdu geldi. Tilkinin çocukla kurmuş olduğu ilişki, kurduğu cümleler bana Kum Kurdu'nu hatırlattı ve benim için gerçekten çok özel bir kitap, Asal İnd'in kitabı. Bu da sanırım favori listeme giren kitaplardan bir tanesi oldu. Bununla birlikte tabii bence etkilenmiştir diye düşünüyorum Asal İnd'in, ama şunu söylemek gerekir ki çizimler çok güzel. Son sayfada da bir Küçük Prens göndermesi var resimlerin içerisinde. Çok gerçekten çok başarılı çizimleri de zaten ödül almış, demin de bahsettiğim üzere. Peki Cemalcan, kitap bize neyi anlatıyor?
13: Mutlu olmanın bir tilki olduğunu.
12: Mutlu olmanın bir tilki olduğunu. Ama
13: ne şeyi de anlatıyor? Taşınınca bile istediğin şeyi görebilirsin.
12: Taşındığın bile.
13: Taşınınca mutlu olmanın çok iyi olduğunu görmüyorum.
15: Ben bunu denedim.
12: Peki. Birazcık hikayeyi anlatalım mı? Seninle beraber. Gel bakalım. Bu arada size biz aslında radyonun içerisinden değil, kocaman bir ormanın içinden sesleniyoruz bugün. Belgrad Ormanı'ndayız değil mi? Bir orman yürüyüşüne çıkacağız. Bence bir pazar günü içinde çok güzel bir etkinlik olacaktır herkes için. Evet, Povilas adında bir çocuğumuz var. Povilas'ın en sevdiği şeylerden bir tanesi patika yollardan geçmek. Povilas nerede yaşıyor Cemalcan?
13: Bir ağaçta.
12: Bir ağaçta.
13: Şu ağaçta bile mi yaşıyor yani?
12: Evet, böyle biz şu anda ormandayız. Kocaman uzun ağaçlar. Evet, böyle bir ağaçta yaşıyor. Babasının da bir helikopteri var.
13: Belki bu gerçektir. Aa. Şu an bir ağacın içindedir belki.
12: Olabilir. Belki biz bu orman yürüyüşünde Povilas'ı arar. Belki onu buluruz. Ne dersin?
13: Olabilir. Ya da bir kuş gökyüzünde onu uçurup kaçırmıştır.
12: Olabilir, uçurup kaçırmıştır.
13: Ya da babasının helikopteriyle geziye çıkmıştır.
12: Babasının helikopteriyle de geziye çıkmış olabilir tabii ki de. Evet, peki annesi neler yapıyor babasının?
13: Bence bu gerçek.
12: Bence de bu gerçek. Çok gerçek bir hikaye bence de. Peki bu annesi ne iş yapıyor? Neler yapıyor?
13: Evleri süslemek.
12: Evet, çanak çömlekler var değil mi? Çanak çömlekler yapıyor.
13: Çanak çömlek ne?
12: Şey, böyle seramikten, hani sen hamurdan böyle
13: seramik. Ha, okulda seramik yapıyorum. Seramik.
12: Evet.
13: Seramik diyor.
12: Kil. Evet, kil.
13: Kilden.
12: Evet.
13: Şöyle kırılgan şeyler diyor.
12: Evet, kırılgan diyorum. Bunlar kırılgan şeyler.
13: Şöyle şöyle yapınca hani kuruyor.
12: Evet. Hızla. Evet.
13: Kırılgan oluyor.
12: Evet, kuruyunca kırılgan oluyor çamurlar. Onu böyle ıslatarak şekil veriyorsun. Sonra kuruyor. Sonra pişiriyorsun. Sonra onu sırlıyorsun. Değil mi? Boyuyorsun.
13: Yani geçmişte kalan bir süs oluyor.
12: Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
13: Bu arada niye ağaçta yaşıyor olabilir?
12: Bilmem, ağaçlar çok güzel bence yaşamak için. Bir de Povilas ne yapıyordu? Evet. Çörek almaya gidiyordu değil mi? Margarita'nın fırın dükkanı var. Oradan çörek alıyor.
13: Ağaç.
12: Hayır, Margarita bir ağaçta yaşadığını düşünmüyorum. Povilas bir ağaçta yaşıyor bence.
13: Hayır, hepsi ağaçta yaşıyor bence.
12: Peki bir şey söyleyeceğim. Povilas fırına gittikten sonra en kestirme yolla gidip en uzun yolla dönüyor değil mi? Bir ormandan, bir patika yolun içerisinde. Ormanda bazı hayvanlar var. İsyandalar değil mi onlar? Böyle bak, ellerinde yazılar var, görüyor musun?
13: Ne yazıyor?
12: Kafeslere hayır, hayvanat bahçelerine hayır, orman yuvamız, papağanları serbest bırakın. Hayır, hayır, hayır. Özgürlük yazıyor.
13: Mama gelelim.
12: Kuşların, mama kuşları kafese mi tıkmalıyız sizce?
13: Hayır.
12: Değil mi?
13: Özgür kalsınlar.
12: Yani. Evet, seni kafese koysalar ne kadar. Hayvanat bahçeleri o yüzden çok kötü olsa gerek.
13: Evet.
12: Bence de. Bak burada kuşlar ne kadar güzel. Seslerini duyabiliyor musun? Ah, kuşların sesi var. Sesi. Hayır, dışarıda kuş sesi de var. İyi dinlersen duyabilirsin.
13: Duydun mu?
12: Evet. Evet. Peki Povilas buradan geçerken buradaki büyüleyici taşları görüyor, keşfediyor. Çok hoşuna gidiyor buradan geçmek. Tabii en sevdiği şey de bir salıncağa kıvrılmış bir tilki. Değil mi? Tilkiyi çok seviyor. Çok hoşuna gidiyor. Sonra bu ikisinin arkadaşlığı çok güzel. Fakat bir gün ne oluyor? Babası ne diyor?
13: Ne diyor? Sen taşımalıyız diyor.
12: Evet, değil mi? Taşımalıyız diyor.
13: Niye diyor?
12: Ne zaman? Bu arada çok özür dilerim. Ondan önce şöyle bir şey soruyor Povilas. O kadar güzel bir arkadaşlıkları var ki, onun o kadar mutlu ki. Povilas tilkiye daima burada olacak mısın diye soruyor. Tilki de çok dürüstçe cevap veriyor. Tabii ki hayır. Eğer başka bir yerde olmam gerekirse hiç durmam ve oraya giderim. Peki bana ne olacak diye soruyor Povilas bunun üzerine. Kendi yolunu bulmaya devam edeceksin bir müddet. Bunun için uğraşacaksın diyor. Güzel bir konuşmaları var. Tabii ki devamını anlatmayacağım. Lütfen bu kitabı edinin. Yani gerçekten bence herkesin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Kitabın içerisinde kitap okuyor. O ne biliyor musun?
13: Ne?
12: Uzun Dostluğa Kısa Bir Giriş kitabının ismi. Bak, Povilas'la Tilki'nin resimleri var beraber. O patisini koymuş, o el izi yapmışlar. Beraber zaman geçirdiklerinde yapmışlar.
13: Oraya niye asmışlar?
12: Bir şey soracağım. Povilas babasına bir soru soruyor. Ve ben de bu soru çok hoşuma gitti. Diyor ki babası, hani gidecekleri zaman. Çocuk Povilas gitmek istemiyor ve her şey çok güzel olacak diyor. Povilas diyor ki peki yeterince mutluysak neden başka bir yere gidelim diyor. Babası da şöyle bir cevap veriyor. Yeteri kadar mutlu olmak diye bir şey yok. Daha mutlu olmanın her zaman bir yolu var. Şimdi sana bunu soruyorum. Sence bu ne demek? Neden bahsediyorlar? Yani mutlu olmak bize yetmez mi? Daha fazla mutlu olmak mı gerekir?
13: Gerekmiyor. İstersek olabiliriz. İstemezsek de olmayabiliriz.
12: Yani hep daha fazlasını istemek nasıl bir şey? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi sence?
13: Kötü. Çok kötü. Daha fazla bir şey istememeliyiz.
12: Tamam, şimdi ben sana çok yanıltıcı bir soru soracağım. Hazır mısın?
13: Ne?
12: Senin oyuncağın var. Neden daha fazla oyuncak istiyorsun?
13: İstemiyorum daha ama en çok istediğim bir oyuncak var. Tek bir oyuncak. Oyuncaktan sonra başka oyuncak istemem herhalde. Çünkü herhalde. İstediğim bütün oyuncakları aldım.
12: Ama tabii şöyle bir şey yapıyoruz biz, değil mi? Bir oyuncak alacaksak eğer, oynamadığımız oyuncaklarımızı paylaşıyoruz.
13: Zaten çoğunu verdim.
12: Evet. Zaten tilki ne demişti? Paylaşmak.
13: Bana ip lazım. İp. Çünkü bana alan meyve alıyor ipi. İpe takılıyor. İpe takmak istiyorum. Ben de boynuma takacağım.
12: Tamam. Sonra. Konu değişti. Evet. Alıçları, biz boynu alıç meyvesini böyle ipe dizip boynumuzdan yemeyi seviyoruz. Kitabımıza dönersek, paylaşmak üzerine hatırlıyor musun? Ne demişti?
13: Ne demişti?
12: Paylaşmak istemiyorum deyince, ama cömertlik bir okyanus gibidir. Sen de okyanusta bir damla olmak istemez misin? Sen kesinlikle kocaman bir damlasın okyanusta Cemalcan. Çünkü sen oyuncaklarını paylaşıyorsun, sadece çöreklerini de değil. Çoğu şeyini paylaşıyorsun. Bu çok güzel bir şey. ve hiç oyuncağı olmayan çocuklara gitti. Onlar da sana çok çok teşekkür ettiler, değil mi? Hep bundan bahsettiler. Bir sürü çocuğu mutlu ettin. Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şey. Peki bir şey soracağım. Povilas sonunda çok büyük bir şehre gitti babasıyla beraber, değil mi? Peki orada daha büyük bir ağaca mı tırmandılar Tomris?
13: Evet.
12: Çok daha büyük bir ağaca tırmandılar. Babasının çok daha büyük bir neyi oldu? Helikopteri oldu. Burada arabalar daha büyük şeyler.
13: Fil ne için var ya?
12: İşte orada filler de var. Hayvanlar özgür. Mesela burada evden işe işten arabaya resimleri vardı. Bu yeni yerde ise evden daha iyi bir işe diye yazıyor. Peki buradaki fırında kaç tane şey var? Fırıncı var?
13: 3.
12: Hayır. Üç değil aslında, 2 ama bir de fırıncılarımız bir tanesi Amelha, diğeri de Rose. Bir de Rose'nin hamsterı var. O aşçı değil.
13: Diğerinin yok mu? O hamster olan.
12: Hayır, bir tane hamsterları var. Bir de burada kuşların nesi var Cemalcan? Tomris, burada ne var? Kuşların kafesleri değil. Bunlar bayağı ormanda yaşıyorlar ama hepsinin kuş evi. Evet, kuş evi var, değil mi? Bu ilgisini çekiyor böyle bir orman. Pavilas daha büyük.
13: Özgürlükleri yok.
12: Özgürlükleri var. Bunlar istedikleri için içine gidiyorlar. Belki biz de burada kuş evleri görürüz ormanda. Ya da kendi yaptıkları kuş evlerini göreceğiz belki de şimdi birazdan. Bir de tabii Pavilas bu büyük şehirde büyük ormanı görüyor, değil mi? Söyle tabii ki.
13: Belki. Bu kitaptaki şeyler gerçektir. Biz de öyle bir şey görürüz. Belki.
12: Tabii ki. Onu söylüyoruz ya deminden beri.
13: Salıncakta ağaç olur. Tilkiyle sallanır.
12: Ağaçta sallanan ağaçta kurulmuş bir salıncakta o bir kuş. Ağaçta sallanan ağaca kurulmuş, cümleyi kuramadım. Salıncakta sallanan bir tilki görürüz.
13: Evet, görürüz.
12: Belki de görürüz. O da bir fil. Sence ne?
13: Belki fil de görürüz.
12: Fil görmemiz biraz zor ama belki görürüz. Neden olmasın? Belki Elmer çıkar karşımıza.
13: Elmer mi? Evet. Ne? Elmer komik, ya bana şaka yaparsa. Ben de ona şeytani hiç güzel olmayan kötü şakalar yaparım. O bana şaka yaparsa. Çünkü bana şaka yapılmasından hoşlanmam.
12: Ama o şaka. Elmer da böyle şakalar yapılmasından hoşlanmayabilir. Şaka mutlu etmek için yapıyor biliyorsun Elmer. Elmer'ın yaptığı şakalar çok güzel şakalar.
13: Yanmadan şaka.
12: Bu akşam da bir Elmer okuyalım mı yatarken?
13: Evet.
12: Tamam, oldu. Peki bir şey soracağım. Tilki sonra Pablo çocuk ormandan geçerken ne dikkatini çekiyor?
13: Ne?
12: Daha büyük bir salıncak. Anne. Ve o salıncakta kim sallanıyor?
13: Tilki
12: sallanıyor.
13: Program bitti mi?
12: Diyor ki hayır, henüz bitmedi programımız. Peki diyor, bu tilki. Tilki diyor, ne diyor? Tilki.
13: Sen buraya nasıl geldin
12: diyor. Tilki onun üzerine ne diyor? Eğer bir yere gideceksem orada bir dakika durmam dememiş miydim sana? Eğer gitmem gerekiyorsa giderim demiştim ve ben o yüzden diğer yerden ayrıldım. Çok güzel bir arkadaşlık hikayesi, değil mi?
13: Evet.
12: Peki sen de beğendin mi Tomris?
13: Evet.
12: Çok mu beğendin?
13: Evet.
12: Ne kadar beğendin?
13: Çok.
12: Çok. Peki bir şey soracağım. Program da çok iyi gidiyorsun. Daha programımız bitmedi.
13: Ya.
12: Şu anda dinleyiciler soruyordur acaba nasıl. Dinleyicilerimiz de söylüyorlardır. Çok iyi gidiyorsun Cemalcan diye. Ve bugün çok yaramazsın Tomris diye.
13: Ne?
12: Evet.
13: Hayır, sen yaramıyorsun. Düşelim.
12: Güzelsin de birazcık yaramazsın galiba.
13: Hayır. Küçücük yaramazım.
12: Tamam, küçücük yaramazmış. Tamam, peki o zaman yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama peki bir dakika. Heyecanlısınız değil mi orman gezisi için? Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Biliyorum. Beraber çok haykırdılar.
13: Babamın çanak çömleği.
12: Evet. Babamın helikopteri.
13: Ve?
12: Başka nedir mutluluk? Söyle bakalım. Say bakalım aklında neler kaldı?
13: Fırıncının hamsterı.
12: Hamsterı evet. Sonra?
13: Bir Japon balığı.
12: Bir Japon balığı.
13: Bir de basketbol topu.
12: Basketbol topu.
13: Ama en güzeli.
12: Kocaman bir portakal ama en güzeli.
13: Bir tilki.
12: Bir tilki kuyruğu çünkü o da turuncu.
13: Evet. Kocaman mandalina.
12: Mandalina. O mandalina değil, kocaman bir portakal.
13: Evet, kocaman mandalina.
12: Mandalina peki. Bu ne?
13: Mandalina değil. Kedi.
12: Kedi. Bu ne?
13: Hayvan.
12: Kayısı reçeli. Kayısı reçeli.
13: Kayısı reçeli.
12: Evet. Bu ne biliyor musun? Ne? Bunlar ne? Havuç.
13: Havuç. Peki? Havuçlu pasta.
12: Havuçlu pasta, havuçlu kek. Hmm. Çok severim.
13: Ben de.
12: Sen de mi çok seversin?
13: Baba domuzun turtası.
12: Evet. Ve tabii ki dostluk gezegeni dünyadan kuşlarla beraber gökyüzüne uçuyorlar. Evet, şimdi bir de kitabın içinden ne çıkıyor Cemalcan? Bir kitapçık daha çıktı değil mi? Evet, bir etkinlik kitapçığı bu. İçerisinde okuma öncesi etkinlikleri var. Okuma sırasında ve sonrasında sorulabilecek okuduğunu anlama ve tartışma soruları var. Yeteri kadar mutlu olmak üzerine gidiyor. Daha büyük bir şehre gidecekleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Daha pahalı, daha görkemli şehirler üzerine. Çok güzel soruları var içerisinde. Çocuklarla bakmak, sonra soruya her bakış açısından kısmı var ya, böyle sağından solundan bunları soran ve birkaç tane sorularımız var, sorular var içinde etkinlik kitabının. Okuma sonrası etkinlikler var. Tabii ki nasıl mutlu olunur adlı bir kitap var. Sen de mutlu olmakla ilgili bir yazı yazarsan diyor, kitap yazsan okurlarına ne gibi tavsiye verirdin? Çocukları yazmaya da teşvik eden bir kitapçık bu, etkinlik kitapçığı. Tabii ki kitabın içerisinde geçen deyim ve atasözleriyle ilgili böyle küçük işte dişini sıkmak, sabreden derviş, muradın erviş gibi böyle cümlelerdeki atasözleri ve deyimlerle de karşı karşıya gidiyoruz. Oldukça dil anlamında da burada tabii ki Laura Sarı'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Büyük bir etkisi var. Çok güzel çevirmiş Türkçe'ye. Bunun dışında tabii ki bir de bir origami yapışı yöntemi var. Evet evet, bir origami ile nasıl yapılır? Turuncu bir origami kağıdı alıp siz de beyaz ya da boyalı.
13: Bence biz origami kağıdını boyayalım.
12: Evet, biz boyayabiliyoruz. O da onu söylüyor işte. İşte ya beyaz alabilirsin ya turuncu. Tabii ki turuncu alacağız. Ve bir tilki yapacağız. Böyle bir etkinlik kitabı da içinden çıkıyor. Evet, bu hafta sizlerle beraber Mutluluk Bir Tilkidir kitabını okuduk. Teknik Masa'ya çok teşekkür ediyoruz. Kitabımız Hippo'dan çıktı. Lütfen ama lütfen. Her kitaba bunu yapmıyorum ama bu kitap için bunu yapacağım. Lütfen ama lütfen kütüphanenizde bu kitaba bir yer açın. Mutlaka. Oldukça iyi. Hem resimleri, hem anlatımı, hem dili, üzerine konuşabileceğiniz ve çok kez okuyabileceğiniz bir kitapsı bu. Evet. Mutluluk bir tilkidir. Bir zamanlar büyük bir şehirdeki kocaman ve yaşlı bir ağaçta anne ve babası ile birlikte Povilas adında bir çocuk yaşardı. Bir gün Povilas'ın hayatına bir tilki girdi. Hayatınıza bir tilki girdiğinde başınıza her şey gelebilir. Tilki çöreklerinizi yiyebilir, salıncakta sallanabilir ve size tuhaf hikayeler anlatabilir. Kimi zaman kafanızı karıştırıp, kimi zaman yanınızda olup size destek çıkar. Salıncakta sallanan tilkinin, turuncu portakalın, havuçlu kekin, kayısı reçelinin, basketbol topunun ve sarman kedinin mutlulukla ilgisini keşfedin diyor kitabın arkasında.
15: Bir de
12: hamsterın. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir programla buluşmak üzere.
15: Hoşça kalın.
12: Hoşça kalın.
15: Hoşça kalın.
10: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
11: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.

0: Apaçık Radyo.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
3: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
0: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
2: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
4: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
0: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şerif Altun'a teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size Güneydoğu Asya'nın meşhur keskin kokulu meyvesini, halk arasında meyvelerin kralı olarak bilinen durian'ı anlatacağım. Çürük yumurtadan lağım kokusuna aklınıza gelebilecek tüm kötü kokuları salabilen bir meyve. Kimi ülkelerde uçakların yere indirilmesine, yanlış itfaiye alarmına, bir okul kütüphanesinin boşaltılmasına bile yol açmış. Güneydoğu Asya'daki bazı otellerde, metrolarda, uçuşlarda bu meyvenin taşınması yasaklanmış bu yüzden. Amerikalı botanikçi Francis Ramilay'in çok alıntılanan bir koku tarifi var. Java seyahatinden sonra 1905 tarihli yazısında durian'ın sıra dışı aromasını iğrenç kokuların nadir bir kombinasyonu olarak tanımlıyor. Şöyle diyor: önce çürük yumurta, sonra lağım gazı ve sarımsak aklı geliyor ve sonunda farklı kokuları sınıflandırma girişiminden vazgeçiyorsunuz. Buna karşılık meyvenin en ateşli savunmalarından birinin ise İngiliz doğa bilimci ve sadık bir durian tüketicisi olan Alfred Russel Wallace yapmış. 1869 tarihli seyahatnamesi Malay takım adalarında coşkulu bir şekilde şunları söylüyor: bademle yoğun bir şekilde tatlandırılmış tereyağı kıvamındaki zengin bir krema bu lezzet hakkında en iyi genel fikri veriyor. Ancak sonra buna krem peynir, soğan sosu, koyu renkli şeri ve diğer beklenmedik unsurları çağrıştıran aroma esintileri de karışıyor. Ayrıca meyvesinin etinde başka hiçbir şeyde bulunmayan ama ona ayrı bir incelik katan zengin ve yapışkan bir yumuşaklık var. Ne ekşi, ne tatlı, ne de solu, yine de bu özelliklerin hiçbirinin eksikliğini hissettirmiyor. Çünkü olduğu haliyle mükemmel. Aslında durian yemek onun uğruna doğuya yapılacak bir yolculuğa değecek bir deneyim. Wallace başlangıçta aromasından dolayı denemekten çekindiğini, ancak Borneo'da açık havada bir tane yedikten sonra hemen sadık bir durian tüketicisi olduğunu söylüyor. Başka bir yazarın şu ifadesini de aktarıyor: buna alışkın olmayanlara ilk başta çürük soğan kokuyor gibi geliyor ama tadına baktıktan hemen sonra diğer tüm yiyecekleri tercih ediyorlar. Yerliler ona şerefli isimler veriyor, onu yüceltiyor ve onun hakkında şiirler yazıyorlar. Bu birbirine karşıt sömürge dönemi anlatımları durian'ın o zamanlarda bugün olduğu kadar kutuplaştırıcı olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi Ramilay ve Wallace, yani ister tiksinti ister arzu şeklinde ifade edilsin, durian'ın duyular üzerindeki güçlü etkisini fark etmişler. Durian'a dair bilinen en eski Avrupa referansı 15. yüzyılda Güneydoğ Asya'ya seyahat eden Niccolo de Conti'ye ait. Conti'nin seyahatlerini kaydettiği Latince metinde şöyle yazıyor: Sumatra halkının karpuz büyüklüğünde durian dedikleri yeşil bir meyvesi var. İçinde uzun portakallar gibi farklı tatları birleştiren tereyağına benzer kısımlar var, diyor. Portekizli hekim Garcia de Orta'nın 1563 yılında yayınlanan Hindistan'ın basit ilaçları ve dropları üzerine söyleşiler kitabında durian meyvesinin adı yine geçiyor. 1741 yılında da, bundan neredeyse iki asır sonra, Alman botanikçi Georg Eberhard Rumfius, Herbarium Amboinense eserinde yine bu ağaç ile ilgili, bu meyve ile ilgili en ayrıntılı ve en doğru açıklamayı yapmış. Durio cinsi Rumfius'tan sonra birçok tür çıkarılıp eklendiği için karmaşık bir taksonomiye sahip. Taksonomik çalışmasının ilk aşamalarında her iki türün de dikenli yeşil meyvesi olduğu için ekşi elma, yani Annona muricata ile karıştırılmış. Onun da bir durian türü olduğu sanılmış. Ekşi elmanın Malayca adı Hollanda durian anlamına gelen durian belanda. 18. yüzyılda Johann Anton Weimann meyvesinin at kestanesine benzemesi nedeniyle durian'ın kestane giller familyasına ait olduğunu düşünmüş ayrıca. Hollandalı sulu böyle ressamı Jan Brandes'in eskiz defterinden 1784 tarihli Endonezya'nın Jakarta şehrine yapılan Hollanda keşif gezilerinden sonra resmettiği bir durian illüstrasyonunu paylaşacağım sizinle X hesabımdan. Bu resmin sayfasındaki notlarda eti kalın, yumuşak bir deri gibi, süt kreması gibi yapışıyor ve bu meyvenin ekşi ve keskin kokusu neredeyse insan dışkısı gibi, çoğu Avrupalı için dayanılmaz gibi ifadelerde yer alıyor, böyle notlar eklenmiş. Durian'ın bilimsel adı Durio zibetinus. Cinsi tanımlayan Durio, meyvenin kabuğundaki çok sayıda dikeni atıfta bulunuyor. Malayca duri sözcüğünden türetilmiş.
Tip türünün adı Zibetinus, ya İtalyanca mis kedisi anlamına gelen Zibetto ya da özellikle Hint mis kedisi Viverra Zibeta'ya atıfta bulunuyor. Carl Linnaeus'un verdiği bu ismin mis kedilerinin durian meyvesini sevmesinden mi yoksa meyvenin güçlü keskin kokusunun insanlara hayvanın kokusunu hatırlatmasından mı kaynaklandı belirsiz. Yani farklı görüşler var bu konuda. Anavatanı Borneo, Sumatra ve Malezya Yarımadası'ndan Tayland, Kamboçya, Vietnam'a kadar yayılıyor. Malaya Yarımadası'nda yabani ağaçlar var. Hindistan'dan Yeni Gine'ye kadar geniş bir bölgede de yaygın olarak yetiştiriliyor. Durya cinsi 28'den fazla bilinen türe sahip olsa da Durya Zibetinus insan tüketimi için en yaygın olarak yetiştirilen tür. İnsan eliyle seçilim yöntemiyle en az 200 kültivar geliştirilmiş. Türüne bağlı olarak 25-50 metre yüksekliğe ulaşabilen büyük ağaçlar bunlar. Yaprakları her zaman yeşil, elipsiyle dikdörtgen şeklinde ve 10-18 santimetre uzunluğunda. Çiçekler büyük dallarda ve doğrudan gövdede 3 ila 30 küme halinde oluşuyor. Her çiçeğin bir çanak yaprağı ve 5 taç yaprağı var. Yılda 1 veya 2 çiçeklenme ve meyve dönemi var. Ancak zamanlama türe, çeşitlere ve bölgelere göre değişiyor. Bolca nektarı olan ağır, ekşi ve tereyağımsı bir koku yayan büyük tüylü çiçekleri var. Nektarıyla ve polinle beslenen bazı yarasa türleri için de çekici özellikleri elbette. Durya'nın karakteristik kokusunun birçok farklı koku molekülünün bileşiminden kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak bilim insanları gelişmiş kimyasal analiz teknikleriyle bile sorunlu olan kesin bileşikleri belirlemekte hala zorlanıyor. Meyvemsi esterlerin ve kükürtlü bileşiklerin güçlü notalarının hayvanları meyveyi tüketmeye ve tohumlarını yaymaya çekmek için önemli bir biyolojik mekanizma görevi gördüğü düşünüyor elbette. Bu güçlü kokuyu hayvanlar neredeyse bir kilometre öteden algılayabiliyor. Karaboynuzlu kuşlar, sincaplar, fare geyikleri, yaban domuzları, güneş ayıları, mis kedisigiller, orangutanlar, filler ve hatta etobur kaplanlar dahil birçok hayvan için oldukça iştah açıcı. Bu hayvanların bazıları tohumu meyveyle birlikte yutuyor. Daha sonra dışkılarıyla uzak noktalara dağıtıyor. Meyvenin dikenli zırhlı kabuğu daha küçük hayvanlar için ise caydırıcı. Büyük hayvanların tohumları ana ağaçtan daha uzağa taşıma olasılığı daha yüksek. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi, sonra devam ederiz. Taylandlı rock grubu Modern Duck bu parçasında Durian'ı öve öve bitiremiyor. Yani şöyle diyor: aman tanrım, o nefis meyve etini görmek gerçekten karşı konulmaz, insanın kalbini yerinden oynatıyor. İşte o dediğim ilk meyve. Onu tüm kalbimle öve öve bitiremiyorum. Durian sadece kabuğundan ibaret değil. Durian, onun sakın sadece diş kabuğuna bakarak yargılama. Nakaratıyla da devam ediyor. Evet, bunu dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Thank you.

Merhabalar tekrar Apaçık Radyo'da Botanitopya programında Güneydoğu Asyalıların meyvelerin kralı dediği duryeni konuşuyoruz. Yabani duryenler nispeten nadir çünkü meyvenin büyük çekirdekleri, sert kabukları ve dikenli dış yüzeyleri olduğu için tohum yayılımı yalnızca filler ve makaklar gibi büyük kara memelilerin aracılığıyla olabiliyor. Bu da oldukça kısıtlı. O yüzden duryen artık çoğunlukla insan eliyle yönetilen alanlarda bulunuyor. Ev tüketimi için yarı yabani olarak veya ticari plantasyonlarda yetiştiriliyor. Ticari duryen yetiştirme yöntemi büyük ölçüde bölgeye bağlı. Örneğin Güneydoğu Asya Yarımadası'nda tek tip ürün yetiştirilen plantasyonlar yaygın. Oysa Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda duryenler diğer meyvelerle birlikte ve ikincil ormanlarla birlikte karma tarımsal ormancılık sistemleri içinde yetiştiriliyor. Bir görsel paylaşacağım sizinle yine X adresinden. Bumbleton Oaks Araştırma Kütüphanesi'nden ki orada korunan bir sulu boya albümünden bir resim. Duryanın çeşitli çiçeklenme aşamalarını ve meyvenin kesimini gösteriyor. Bu koleksiyonun 1798 ile 1850 yılları arasında yurt dışında çalışan Avrupalılar için Malaya'da oluşturduğu tahmin ediliyor. Duryan ticari bir ürün olarak tanınmadan önce bile kültürel değeri nedeniyle Güneydoğu Asya'daki birçok topluluk için büyük önem taşıyordu. Bu arada yararlandığım bir kaynağı paylaşayım sizinle. Shan Wang Ziming'in Daily Jester sitesinde yayınlanan bir makalesinden alıntılar yapıyorum. Makalenin başlığı şöyle: Disgust, Desire and Durian, How Southeast Asia's Famously Pungent Fruit Became a Source of Cultural Identity and Global Demand. Tiksinti, arzu ve durian, Güneydoğu Asya'nın meşhur keskin kokulu meyvesinin kültürel kimliğin ve küresel talebin kaynağı haline gelmesi nasıl oldu? Malezya kültüründe de değerli bir ağaç. Yerli Bersisi halkı örneğin durian meyvesinin olgunlaşmasını bir şölenle kutluyor. En yaşlı durian ağacının etrafında böyle basit süslemeler ve serdak yapraklarıyla süslü bir korkuluk kuruluyor önce ve bir ortak alan oluşturuluyor. Sonra burada pişmiş durianlar ve diğer meyveler muz yapraklarına sarılarak servis ediliyor. Endonezya folklorunda da sıklıkla atasözlerinde ve bilmecelerde yer alıyor durian. Bir örnek verelim. Bir Bali atasözü örneğin, düşen bir durian varsa onu yerden kaldıran biri de vardır anlamına geliyor. Durian'ın Güneydoğu Asya'daki yerli toplulukların manevi ve kültürel inanç ve uygulamalarıyla nasıl iç içe geçtiğini anlayabiliriz elbette bu örneklerden. Halk arasında meyvelerin kralı olarak biliniyor dediğim gibi. Keskin kokusu ve dikenli kabuğuna rağmen tatlı eti Vietnam, Malezya, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelerde ekonomik büyümeyi destekleyen milyonlarca dolarlık bir tüketici pazarı yaratmış. Güneydoğu Asya'nın ekolojik sistemleri, ekonomik kalkınması ve sosyopolitik örgütlenmesinin merkezinde yer alıyor durian. Onun baskın varlığı yerel gelenekleri şekillendirmeye devam ederken uluslararası tedarik zincirlerini de harekete geçiriyor. Ticari mahsul olarak yetiştirilmesiyle birlikte Güneydoğu Asya kültüründe durianın rolü de evrim geçirmiş. Geleneksel değerleri modern ekonomik uygulamalarla bir yere getirmiş. Endonezya'nın Kalekes bölgesindeki Badoy halkı arasında yere düşen duryanlar kamu malı olarak kabul ediliyor. Komşular da genellikle sahipsiz meyveleri satmak için birbirlerine yardım ediyormuş. Ya bu kolektif tarım ve ticaret uygulamaları o zamandan beri kamu güvenini koruyan alternatif bir yönetim vizyonu olarak kabul edilen ortak kültürel değerleri somutlaştırıyor. Faiz almanın yasak olduğu İslam dinini uygulayan Endonezyalılar için durian ağaçları bir nevi borç teminatı olarak görülüyor. Durian hasatından elde edilen karı çiftçiler borçlarını geri ödemek için kullanıyor. Güneydoğu Asya topluluklarında geleneksel olarak değer görmesinin ötesinde çiftçilerin borç teminatına dönüşen durian bu toplulukların ekonomik, dini ve kültürel yaşamının bir parçası olduğu için de yine ayrı bir önem kazanıyor. Bir fotoğraf da paylaşacağım sizinle. Bu sömürgecilerin bakış açısını ortaya koyması açısından da ilginç. Myanmar'da ön planda duran iki durian meyvesiyle poz veren Burmalı kızları gösteren bir fotoğraf bu. Alman fotoğrafçı Philipp Adolf Kleier'in 1800'lerde çektiği bir fotoğraf. Buna benzer kurgulanmış fotoğraflarla gazete ve kartpostallar aracılığıyla bu görüntülere ulaşan Avrupalı izleyiciler için egzotikleştirilmiş bir doğa imajı yaratmayı amaçlamış. Erken dönemde çektiği bir fotoğraf. Buna benzer kurgulanmış fotoğraflarla gazete ve kartpostallar aracılığıyla bu görüntülere ulaşan Avrupalı izleyiciler için egzotikleştirilmiş bir doğa imajı yaratmayı amaçlamış. Erken dönem sömürge kayıtları Duryan'ın yalnızca

0: Bakış açısı İngiliz sömürge yönetiminin bir kalıntısı elbette. Bu bitkilere sadece ekonomik verimlilik merceğinden bakmak yeterli değil aslında. Kültürel bir varlık olarak değerinin farkında olmak gerekiyor. Filipinli yazar Alejandro Roches'in Duryanlar adlı komik kısa öyküsünde birinci şahıs anlatıcı köyün felaketlerinden yani tayfunlardan, sellerden hatta volkanik patlamalardan sorumlu tutulduğunu, cezalandırıldığını çünkü asla kiliseye gitmediğini anlatıyor. Japonlar Filipinleri işgal edip köylerine asker yerleştirdiğinde annesi onu kiliseye gitmeye zorlar. O da kiliseye gider ama İspanyol rahibe hediye olarak düryan getirir. Ancak rahip meyvenin kokusuna dayanamadığı için onu dışarı atar. Öykü anlatıcının tek başına düryan ziyafeti çekmesine sona eriyor. Roches yerel anlatıcının meyveye olan sevgisiyle yabancı İspanyol'un hoşgörüsüzlüğünü karşılaştırarak düryanın kutuplaştırıcı kokusunu da sembolleştirmiş bu hikayede. Durya'nın karakteristik keskinliği yerlerin gururunu temsil ediyor. İspanyolların misyonerlik çabalarına ve Japon işgaline karşı. Bu imge kalıcı bir etki yarattığı için edebiyat eleştirmeni Alan Grove da Roches'in gerçekçi hiciv tarzını Durya'nın mizahı olarak tanımlamış. Son zamanlarda Çin dünyanın en büyük düryan pazarı haline geldikçe meyvenin kendine özgü kokusu da Doğu Asya kimliğiyle iç içe geçiyor. Asyalı Kanadalı yazar Larissa Lai'nin Tuzlu Balık Kız adlı romanında kadın anlatıcı vücudundaki duryan kokusunu kalıcı etkisine bir çare arıyor. Bu çarpıcı koku motifi duryanın samimi ama rahatsız edici kokusunun yanı sıra batılılaşmış ve kokusuzlaştırılmış bir dünyada alternatif bir Asya temsil biçimini ortaya koyuyor. Size bahsettiğim makalede yazar Lai'nin romanı ve duryanın Çin'de bir mete olarak daha geniş çapta dolaşımının meyveyi potansiyel bir pan Asya sembolü olarak konumlandırdığını söylüyor. Ve kapsamı genişleyen bu kimliğin Duryen'i Güneydoğu Asya toplulukları için bir gurur kaynağı yapan özgün karakterini geri planda bırakabileceğini söylüyor. Bu karmaşık kültürel dinamikler Çinli tüketicilerin talebini karşılamak için Güneydoğu Asya'da duryan üretimin genişlemesiyle ortaya çıkan gelirlerde de kendini gösteriyor. 2020 yılında Malezya Çin'e yaptığı yıllık durian ihracatını 8 bin tona çıkarmayı hedefleyerek tek tip ürün yetiştirilen plantasyonların yerli orang asli halkının ata topraklarına yayılmasına yol açmış. Bu da elbette ormanları yok edilmesine, biyoçeşitlik kaybına ve kültürel uygulamaların bozulmasına neden olmuş. Orang asli halkının ormana saygı ritüeli olan Sevank da bu yerli bitkilerin meyvelerini toplamaları da engellemiş. Yani ironik bir şekilde üretim genişledikçe geleneksel olarak değerli olan durian uzun zamandır onu kutlayan yerli toplulukları yerinden edebilecek bir tehdit oluşturmaya da başlamış. Tayland ve Malezya gibi ülkelerde bugün de ulusal gururunun sembolü hala. Ülkeyi durian diplomasisinin bir parçası olarak ziyaret eden Çinli yetkililere değerli bir hediye olarak durian yine sunuluyor. Böylece durian bu ülkeler arasındaki ticaret ağlarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Talep o kadar fazla ki QR kod izleme sistemlerinden uluslararası taşımayı, denetimi ve sertifikasyonu hızlandırmak için önerilen akıllı durian hızlı takip sistemine kadar ihracat sistemleri de bu meyve etrafında şekillenmiş. Geleneksel toplumları uzun yıllar boyunca etkileyen durianın kültürel yankısı uluslararası, siyasi ve ekonomik ağları da uzanıyor böylece. Durian gördüğünüz gibi ikilikleri, çelişkileri barındıran bir meyve. Ya tiksinti ya da arzu uyandırıyor. Bu meyveyi tadanlar ya çok seviyor ya da nefret ediyor ya da en azından bu deneyimi asla unutmuyor. Kendine özgü kokusu ve tadı onu ilk tadanların kitaplarında da yazdığı gibi hala tarif edilemez olmaya da devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Güneydoğu Asya'nın hem kültürünü hem de ekonomisini şekillendiren durian ağacını ve meyvesini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Eksik mecaz.
3: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: Hazırlayan ve sunan Hülya Denizalp. Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Tarba Ceylan ve Ahmet Ceylan'a teşekkür ederim.

Günaydın. Mekanlar ve çağlar içinde seste Wolfgang Amadeus Mozart'ın güzel eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. 16 Temmuz 1782 günü Viyana Burgtheater'da İmparator 2. Joseph'in de hazır bulunmasıyla ilk kez saraydan kız kaçırma sahneleniyor, seslendiriliyor ve temsil sırasında ortaya çıkan tüm aksiliklere rağmen çok beğeniliyor. Kuşkusuz bu başarı da eserde rol alan sanatçıların dönemin en ünlü isimleri olmasının önemli bir payı var. Saraydan kız kaçırma tipik bir aşk öyküsü. Korsanlar tarafından esir alınarak İstanbul'da Selim Paşa'ya satılan Constanze'yi kurtarmak için sevgilisi Belmonte harekete geçiyor. İstanbul'a geldiğinde Constanze ile birlikte esir düşen hizmetçileri Pedrillo ve Blondin'in yardımıyla kılık değiştirerek saraya bahçıvan olarak kabul edilmeyi başarıyor. Bundan sonra iş uygun bir zaman kollayıp Kahya Osman'ı kandırıp saraydan kaçmaya kalmış. Her şey yolunda giderken son anda yakalanıyorlar. Selim Paşa Belmonte'nin can düşmanının oğlu olduğunu öğrenmesine rağmen hepsini bağışlıyor ve ülkelerine dönmelerine izin veriyor. Bu sabah bu güzel operanın ilk perdesini dinleyeceğiz. Eseri Sir Georg Solt yönetiminde Viyana Filarmonik seslendirecek. 1987'de yapılmış bir kayıt bu. Edita Gruberova, 2021'de kaybettiğimiz Slovak ünlü ses ve Catherine Battle burada yer alıyor. Bu güzel eserle sizi baş başa bırakıyorum.

Doch mich

Sind wir ganz bekannt, sind wir ganz bekannt.

quelle rispondesse.

0: What good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Tarba Ceylan ve Ahmet Ceylan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo

0: Reklamlar.
1: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: tüm dünya bir sahnedir.
1: Merhaba Apaçık Radyo dinleyicileri. Açık Açık Shakespeare'e hoş geldiniz. Ben Evrim Doğan Adanur.
2: Ben Zeynep Bilge. Bu hafta sizlerle Shakespeare ve uyku ilişkisini konuşacağız. Evrim, Shakespeare'de uyku neden bu kadar önemli?
1: Ben hep Shakespeare'in uykusuz bir insan olduğunu düşünmüşümdür. Tabii buna dair bir kanıtımız yok ama bir düşünsene. Özellikle 1590'larda yılda 2-3 oyun yazdığı dönemler var. Ayrıca tabii sadece yazmıyor, oyunculuk yapıyor, provalara giriyor, temsillere çıkıyor, tiyatroyu yönetiyor. Uykuya pek vakti olduğunu zannetmiyorum. Bir de oyunlarına bakınca sanki uyku meselesinin zihnini epey meşgul ettiğini düşünmeden edemiyorum.
2: Ve üstelik Shakespeare'de uyku gerçekle gerçeküstünün birbirinin içine geçebildiği, insanın savunmasızlaştığı bir duruma da işaret ediyor bir yandan. O zaman bu hafta konumuza ait enlere değinelim hemen, ne dersin? Shakespeare oyunlarındaki en çarpıcı uykuyu sence kim uyuyor?
1: Krallar diyeceğim. Genelde çünkü krallar uyuyunca ya uyanamıyorlar ya da öldürdüklerinin hayaletini görüyorlar. Bir tanesini seçeceksem de Hamlet'in babası Kral Hamlet'in her öğleden sonra adeti üzere olduğu gibi sarayın bahçesinde uyurken kulağına zehir dökülerek öldürülmesi favorilerimden. Sence en çarpıcı uyku hangi oyunda?
2: Benim de aklıma Romeo ve Juliet geliyor. Uyku ile ölüm arasındaki sınırın iyice muğlaklaştığı, sevdiğini uyuyor değil, ölmüş sanan ve uyandığında sevdiğini gerçekten ölü bulan aşıkların trajedisi.
1: İkimizin enleri de uykuyu küçük ölüm diye tanımlamanın biraz ötesine geçti galiba. Biz doğrudan ölümcül örnekler seçtik, değil mi?
2: Galiba çünkü zihnimizin bir köşesinde hep prensimiz Hamlet var. O meşhur tiradında da söylediği gibi ölüm de bir tür uykuysa, o bilinmezlikte bizi nelerin beklediğini bilememek sanırım zihnimizi hep meşgul ediyor. Kaldı ki Shakespeare'de uyku çoğu zaman tehlikeli ya da tehlikeli olmasa da değişikliklere gebe diyelim.
1: O zaman bugünkü sorumuz belli. Shakespeare neden bu kadar çok uyku hakkında konuşuyor ve yaz gecelerinde bize ne rüyalar gördürüyor?
2: Hazır bu sıcak sonbahar gününü yaşarken, değil mi? Bir yaz gecesi rüyasıyla Shakespeare ve uyku yolculuğumuza başlayalım o zaman.
1: Değil mi? Evet. Can Yücel'in Bahar Noktası adıyla çevirdiği oyunda uyku neredeyse bir kimlik değiştirme mekanizması gibi çalışıyor. Lysander uyuyor, uyanıyor, başka bir kadına aşık. Demetrius uyuyor, uyanıyor, Helena'ya aşık. Titania uyuyor, uyanıyor, eşek başlı Batım'a aşık. Senin Oberon hiç uyumuyor mesela.
2: Uyumaz tabii.
1: Sonra aşıklar yeniden uyutuluyor ve uyandıklarında dünya bir kez daha değişmiş oluyor. Bu oyunda neler oluyor?
2: Bir yaz gecesi rüyasında Atina yakınlarındaki bir ormanda yolları kesişen aşıklar, periler ve bir grup amatör tiyatro oyuncusu büyüyle gerçeğin birbirine karıştığı bir gecenin içine sürükleniyor. Büyünün etkisiyle aşkın, kimliklerin hatta bedenlerin dönüştüğü, bazıları için rüya, bazıları içinse kabus gibi bir gece bu. Sabah olduğunda da büyünün büyük ölçüde çözüldüğünü görüyoruz ama yaşananların gerçek mi yoksa bir rüya mı olduğu sorusu tam olarak cevap bulmuyor. Ama belki de o zaman şunu sormamız gerekiyor. Biz uyandığımızda gerçekten aynı kişi miyiz?
1: İşte bence bir yaz gecesi rüyasının en ilginç taraflarından biri bu. Uyku, uyanık dünyanın kurallarını askıya alıyor. Üstelik bütün bunlar Atina'da değil, ormanda oluyor.
2: Yani Atina'nın yasalarının ve toplumsal düzenin dışına çıktıkları yerde.
1: Evet, Shakespeare sanki sizin bu çürük toplumunuzda ben nasıl komedi yazabilirim ki der gibi gençleri şehirden çıkarıyor. Sorunlarını ormanda çözüp sonra tekrar şehre getiriyor ve orada uyanıyorlar. Ama bu uyanış gerçekten rüyadan çıkış mı? Yoksa ormanda serbest kalan arzuların yeniden bastırılması mı, ne dersin?
2: Henüz Freud ve diğerleri bu olguları adlandırmadan çok çok önce Shakespeare bize aslında durumları tarif ediyor. Ormanda toplumsal kuralların askıya alındığı, bastırılmış arzuların ve kimliklerin serbestçe dolaşabildiği bir dünya var. Sabah olduğunda aşıklar Atina'ya, yani toplumsal düzenin içine dönüyorlar ama bu dönüş gece yaşananların bütünüyle silindiği anlamına da gelmiyor bir yandan. Çünkü oyunun sonuna geldiğimizde Oberon, Titania ve periler de uykuya yatan ölümlülerin bulunduğu Theseus'un sarayına geliyorlar. Üstelik bu kez herhangi bir aşk iksirine de ihtiyaç yok. Demek ki gerçekle gerçeküstü arasındaki sınır yalnızca ormanda bulanıklaşmıyor. Belki de uyanmak rüyadan bütünüyle çıkmak anlamına gelmiyor.
1: Ve belki de oyunun adını bu noktada tekrar hatırlamak gerekiyor. Bir yaz gecesi rüyası ya da Nurettin Sevin çevirisindeki gibi bir yaz dönümü gecesi rüyası. Shakespeare sanki bize başından beri göreceğiniz şeyin gerçek olduğundan çok emin olmayın diyor gibi.
2: Üstelik oyunun sonunda Puck da neredeyse aynı şeyi seyirciye söylüyor değil mi? Bülent Bozkurt da, ben de bu sefer atıfta bulunayım, onun çevirisinde bu kapanış konuşması şöyle geçiyor. Biz gölgeler kusur işlediysek eğer, şöyle düşünün ve bizi hoş görün. Bu hayaller görünürken sahnemizde, siz de biraz kestirdiniz yerinizde. Diyelim ki cılız ve anlamsızdı konumuz, ama rüyada geçmedi mi oyunumuz?
1: Harika. Yani yalnızca oyundaki karakterler uyanmıyor, seyircinin de gördüklerinin gerçekliğini sorgulaması isteniyor değil mi? Ama Shakespeare oyunun içinde bir de ölümle sonuçlanan başka bir genç aşık hikayesi yerleştiriyor. Bahsetmek ister misin bundan?
2: Tabii. Bir yaz gecesi rüyası içinde yer alan oyun içinde oyun konusunu Ovidius'un dönüşümlerinden alıyor. Pyramus ve Thisbe aileleri tarafından engellenen iki aşık ve bu hikayede çifte ölümle bitiyor ne yazık ki. Bu trajik hikayede bir yaz gecesi rüyası evreninde amatör oyuncuların beceriksizlikleriyle komikleştirilmiş oluyor. Halbuki Shakespeare bu hikayenin çok benzerini trajedi olarak da sahneye taşıyor değil mi?
1: Evet, Romeo ve Juliet değil mi? En bilinen aşk hikayelerinden biri aslında en büyük nefret üzerine kuruludur. Verona'da nedeni bilinmez ve bitmek bilmez bir husumet yüzünden birbirine düşman iki ailenin, Montague'lar ve Capulet'lerin tek çocukları arasındaki unutulmaz bir aşkı konu alır bu oyun. İlk görüşte aşık olup nefrete adeta meydan okuyarak gizlice evlenirler. Ama aileler arasındaki çatışma ve bir dizi talihsizlik bu aşkı trajediye dönüştürür. Ben aslında Romeo ve Juliet ile bir yaz gecesi rüyasını birbirinin biri karanlık biri komik iki akrabası gibi düşünüyorum. İki oyunda hemen hemen aynı dönemde yazılıyor ve aynı temel durumdan yola çıkıyor. Gençlerin aşkları, bu içinde yaşadıkları yetişkin ve aile düzeniyle çatışıyor.
2: Ama birinde komedi, diğerinde trajedi çıkıyor ortaya. Neden? Sen türlerle uğraşıyorsun ağırlıklı olarak değil mi?
1: Çok sağ ol bu soruyu sorduğun için. Bence çünkü bir yaz gecesi rüyasında Shakespeare genç aşıkları ataerkil otoritenin dışına, ormana, bu Northrop Frye'in deyimiyle yeşil dünyaya kaçırıyor, Green World. Bir rüya dünyasında sorunları çözüyor ve işte senin de bahsettiğin gibi Freud'dan yaklaşık 300 yıl önce arzunun rüyada serbest kalmasını sahneye koyuyor Shakespeare. Gençler çatışmayı yaratan toplumsal düzenin dışına çıkabiliyorlar. Ama Romeo ve Juliet de bunu yapmıyor. Bu oyunda Verona'da kalıyorlar. Yani aynı mekanda geçiyor oyun çoğunlukla. Ama bu mekanda toplum kutuplaşmış, iki düşman kampa bölünmüş durumda. Bu nefret ortamında sadece kabus var. Aşıkların kaçabilecekleri bir orman, toplumsal kuralların geçici olarak askıya alınabileceği bir yeşil dünya da yok. Dolayısıyla bir yaz gecesi rüyasında rüya aracılığıyla çözülebilen benzer bir çatışma Romeo ve Juliet'te gerçek dünyada aynı kapalı ve bölünmüş toplumsal düzenin içinde kaldığı için bence trajediye dönüşüyor.
2: Üstelik her iki oyunda da rüya çok önemli.
1: Evet, hatta Romeo ve Juliet daha birbirini görmeden, bu Romeo Capulet'lerin bolosuna giderken bu gece bir rüya gördüm diyor Romeo. Ve en iyi arkadaşı Mercutio da benim favorilerimden. Bunun üzerine o olağanüstü Queen Mab konuşmasına başlıyor.
2: Queen Mab küçücük bir peri, periler kraliçesi. İnsanlar uyurken onların zihinlerinde dolaşıyor ve onlara rüyalar getiriyor. Ama herkese de aynı türden rüyalar getirmiyor.
1: Tabii, aşıklar aşk görüyor.
2: Avukatlar para.
1: Askerler savaş ve şiddet. Peki sence Queen Mab insanlara yeni arzular mı veriyor, yoksa zaten içlerinde olan arzuları mı görünür hale getiriyor? Queen Mab konuşmasını Freudcu bir açıdan da okuyabilir miyiz?
2: Bence Queen Mab insanlara yeni arzular vermekten çok, zaten içlerinde taşıdıkları, kimi zaman bastırdıkları arzuları rüyalar aracılığıyla görünür kılıyor. Bu açıdan bu bölümü, bu Mercutio'nun bu konuşmasını Freudçu bir okumayla değerlendirebiliriz pek tabii ki. Çünkü tıpkı bir yaz gecesi rüyasında olduğu gibi aşıkların, avukatların ve askerlerin gördükleri rüyalar bilinç dışı arzularının ve gündelik tutkularının birer yansımasına dönüşüyor bu rüyalarda.
1: Evet tabii, bir de bu Queen Map konuşmasının hemen ardından ilginç bir şey oluyor. Romeo gördüğü rüyanın ne olduğunu bize tam olarak anlatmasa da o geceki eğlencenin sonunda kendi erken ölümüne varacak bir süreci başlattığına dair çok güçlü bir ön sezi dile getiriyor, değil mi? Rüya ile ölüm daha Romeo Juliet'i görmeden sanki yan yana gelmiş oluyor.
2: Hı hı. Ama oyunun sonlarına doğru uyku artık yalnızca rüya değil. Juliet'in içtiği iksir onu ölü gibi gösterecek kadar derin, ölüm benzeri bir uykuya da sokmuş oluyor.
1: Ha, evet, ve burada uyku çok ilginç bir şeye dönüşüyor. Juliet için bir kaçış yolu. Hatta belki de tek kaçış yolu.
2: Peki o zaman Juliet'in uykusunu pasiflik olarak mı düşünmeliyiz, yoksa bu kendi hayatının kontrolünü ele geçirmek için yaptığı en radikal şey mi?
1: Düşününce yani kendisini dinlemeyen ailesinin zoruyla, yani zaten evli o sırada ama Paris'le evlendirilmekten kurtulmak istiyor, değil mi? Ve bu amaçla kendi bedenini geçici olarak dünyadan çekiyor. Herkes onun öldüğüne inanıyor. Ama onu kurtarması gereken bu uyku trajediyi getiriyor.
2: Ama bu kez de sorun uykunun kendisi değil, zamanlama. Çünkü plan Romeo'ya ulaşmadığı için Romeo Juliet'in gerçekten öldüğünü zannediyor.
1: Evet, ve Juliet uyandığında Romeo çoktan zehri içmiş oluyor. Yani Shakespeare burada uyku ile ölümü birbirine o kadar yaklaştırıyor ki aralarındaki birkaç dakikalık fark trajediyi getiriyor.
2: Uyku Juliet'i ölümden kurtarmak için tasarlanmışken sonunda gerçek ölümün gerçekleşmesine yol açıyor.
1: Ya belki de oyundaki en acı ironi bu. Juliet'in ölüm taklidi gerçek ölümlere yol açıyor.
2: Evet, sanırım pazar sabahı yeterince trajedi ve ölüm ve mutsuzluk ve umutsuz sonlar konuştuk. Kısacık bir müzik arası verelim eğer istersen. Bu kez uyuyan sevgiliye duyulan aşkı, arzuyu ve özlemi yan yana getiren bir şarkı dinleyelim. Shakespeare'in çağdaşı, onun dönemdaşı İngiliz besteci John Dowland'ın bir bestesi. Şansımıza da Sir Peter Pearson seslendirdiği bir kaydıyla Sleep Wayward Thoughts.

0: Muhteşem. Müziğin ardından uykusunu kaybeden bir başka Shakespeare karakterine geçelim istiyorum ama sebep bu kez cinayet değil, en azından doğrudan değil. İktidar. Hatta atasözü olmuş durumda İngilizce'de. An easy lies the head that wears a crown.
1: Yani tacı taşıyan baş rahat uyuyamaz.
0: Evet. Kral 4. Henry gecenin ortasında bakıyor, uyuyamıyor bir türlü. Üstelik kendisi uyuyamazken bakıyor etrafına, en yoksul tebaasının en rahatsız yerlerde rahatça uyuyabildiğini görüyor. Yani bütün iktidarına rağmen sıradan bir insanın sahip olduğu en basit şeyden mahrum, uykudan.
1: Yani uyku burada neredeyse bir ayrıcalık haline gelmiş.
0: Hatta belki tersine çevrilmiş bir ayrıcalık. İktidarı olmayanın sahip olduğu bir özgürlük gibi sanki, değil mi? Kral ülkeyi yönetebiliyor ama kendi uykusunu yönetemiyor.
1: Demek ki Shakespeare'de krallar uyuyamıyor. Aşıklar uyuyor ama uyandıklarında kime aşık olduklarını bilmiyorlar.
0: Ya da krallar uyuyunca uyanamıyor ve Hamlet'te olduğu gibi ölüm uykuya benzetiliyor. Ama Hamlet'te uykuda görebileceği rüyalardan korkuyor mesela.
1: Yani özetle Shakespeare'de uyku gerçekten biraz problemli. Hatta Macbeth'te uyku çok daha karanlık.
0: Evet ya, yani oyunun en belirleyici anlarından biri bir insan uyurken gerçekleşiyor. Macbeth kral Duncan'ı uykusunda öldürüyor. Ama Duncan'ı öldürdüğü anda tuhaf biçimde kendi uykusunu da öldürüyor.
1: Ve hemen Macbeth'in kulağına gayipten bir ses geliyor. Orhan Burya'nın çevirisiyle "Artık uyumayın, Macbeth uykuyu öldürüyor," diyor. Shakespeare burada Macbeth'in artık uyuyamayacağını mı, yoksa bundan daha büyük, daha evrensel bir şeyi mi dile getiriyor aslında?
0: Ya beni bu oyunda en çok etkileyen şey Macbeth'in yanlış olduğunu bile bile, sonuçlarının çok ağır olacağını bile bile hırsına kapılıp kral olmak için iyi kral Duncan'ı öldürebilmesi. Ve ondan sonra cinayetin hemen ardından "Uyumak yok artık, Macbeth uykuyu öldürdü," diyor. Çünkü masum değildir artık ve ben de Emine Ayhan'ın muhteşem çevirisiyle oyuna dönmek istiyorum. Çile gömleğinin sökük yenini dikip onaran uykuyu, her günkü hayatın ölümü, çatışmaktan bıkkın canların yunağı, yaralı ruhların merhemi, yüce tabiatın ana yemeği, hayat şöleninin en zengin besini uykuyu öldürmüştür Macbeth Duncan'la birlikte. Bir de Lady Macbeth'imiz var tabii. Onun uykuyla çok farklı bir deneyimi var, değil mi?
1: Epey farklı. Ama çok da belirleyici bu arada oyun içerisinde pek tabii ki. Şimdi oyunun başında Duncan'ın cinayetinden hemen sonra biraz su temizler elimizi diyerek suçluluğu kolayca geride bırakabileceklerini düşünüyor Lady Macbeth. Oysa 5. perdede aynı Lady Macbeth uyur gezerken, ellerini durmadan ovuştururken "Çık melun leke, çık diyorum sana," diye isyan ediyor. Burada çok çarpıcı bir tiyatral paradoks da var tabii. Lady Macbeth'i son kez canlı gördüğümüz sahne tam da bilincinin açık olmadığı bu uyur gezerlik sahnesi. Başlangıçta iradesiyle, kararlılığıyla ve kocasını yönlendirme gücüyle öne çıkan bu karakter, seyirciye yüzünü gösterdiği son sahnede artık ne kendi zihnini ne de bedenini denetleyemez halde. Üstelik daha önce bastırdığı suçluluk ancak bilinci devre dışı kaldığında dile gelebiliyor. Shakespeare böylece uykuyu vicdanın sustuğu değil, aksine bütün bastırılmış gerçeklerin açığa çıktığı bir alan olarak da karşımıza çıkarmış oluyor.
0: Yani şu durumda Macbeth uyuyamıyor, Juliet ölüm gibi uyuyor. Hamlet ise uykuyu bambaşka bir şey için kullanıyor.
1: Ölümü düşünmek için.
0: Evet, var olmak ya da olmamak meselesini düşünürken Hamlet ölümü uykuya benzetiyor. Ne diyor? "Uyumakla dinebilir yüreğin bütün acıları ve doğanın bedene miras bıraktığı binbir sarsıcı keder bitebilir uyumakla. Hamlet'e göre yürekten istenecek bir sondur bu."
1: İlk bakışta çok huzurlu.
0: Evet. Ne diyor? "Ölüm bir uykuysa neden korkalım ki?" Ama Hamlet hemen kendi metaforunun içindeki problemi fark ediyor.
1: Ya rüya görürsek?
0: İşte asıl mesele bu. Uyku Hamlet'e göre yaşadığı dünyadan bir kaçış olabilir ama nasıl uykuda gördüklerimizi kontrol edemiyorsak, bir öte dünya varsa oraya neyle, orada neyle karşılaşacağımızı da bilemeyiz değil mi? Hamlet'in sorunu da bu zaten.
1: Yani Hamlet'i durduran şey ölümün kendisinden çok ölümden sonrasının bilinmezliği.
0: Macbeth için uyku taç hırsına kaybettiği bir cennet.
1: Hamlet içinse önce bir kurtuluş gibi görünüyor.
0: Evet, ama işte bu rüya ihtimali, yani ölümden sonra bir bilinç, bir öte alem varsa düşüncesi bu huzurlu benzetmeyi bozuyor.
1: Yani özetle Shakespeare bize rahat rahat uyku bile uyutmuyor.
0: Ve bugün başladığımız yere dönersek belki de Shakespeare'in neden uykuya bu kadar çok döndüğünü biraz daha iyi anlıyor muyuz?
1: Çünkü uyurken kontrolü bırakıyoruz.
0: Ve Shakespeare'in dünyasında kontrolü bıraktığımız anda her şey olabilir. Mesela aşık olduğumuz kişi değişebilir.
1: Bastırdığımız suçluluk geri gelebilir.
0: İktidarımızın bizi korumadığını anlayabiliriz.
1: Ya da uyku ile ölüm arasındaki sınır birdenbire ortadan kalkabilir.
0: Zeynep, bu Shakespeare benim uykularımı kaçırıyor.
1: Shakespeare bizi illa varoluşsal düşüncelere yönlendiriyor. Hep bizi düşündürüyor ve her an aklımıza yeni yeni sorular getiriyor. Peki haftaya bu sorulara hangi tema ekseninde cevap arayacağız?
0: Shakespeare ve mekan diyelim mi? Bugün biraz giriş yapmış da olduk aslında bu konuya.
1: Bence harika bir fikir. O zaman Açık Açık Shakespeare'de gelecek pazar saat 12'de tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşça kalın.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Eksik Mecaz.
3: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Dostlar merhaba, ben İshak Behar. Yeni bir pazar günü saat 12.30'da Apaçık Radyo'nun Tarzı Hayat Hafızanın Sesleri programında birlikteyiz. Bugün programda gençlik rüzgarları esecek. Çünkü konuğum 22 yaşında. 13 yaşından beri şöhreti yakalamış bir kişi. Peki bu kişinin kendisi kim? Hepinizin de bir kısmınızın belki de tanıdığını tahmin edebileceğim gibi pop şarkıcısı ve 50 küsür beste sahibi Alper Erözer.
1: Merhaba abi.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İyisin, her şey yolundadır umarım.
1: Yolunda, çok şükür yolunda.
0: Süper. Benim bu olaya soyunmam enteresan çünkü tesadüfen Alper'in babasıyla çok samimiyim ve oğlunun bu işi yaptığını bilmiyorum. Eminim şey de Cenk de benim kızımın ne yaptığını bilmiyordum. Ya buna rağmen böyle tesadüfen de olsa Alper'in şöhretli biri olduğunu yakaladım ve dedim ki benim dinleyici kitlem niye Alper'i tanımasın? Yani şimdiye kadar hep böyle politik olmasa da ne bileyim ben böyle çok ciddi çok ağır konular olmasa da böyle herkesin dinleyebileceği seviyede ve kalitede programlar yapmaya çalışırken dedim ki bir kere de ya şunu müziğe getirelim, ama müzik derken de öyle Mozart, Beethoven'den bahsetmiyoruz. 22 yaşında bir arkadaşımızın, kardeşimizin yapacağı bir şarkı türüne geliyoruz. Hakikaten çok popüler olduğunu biliyorum. YouTube'da epey çalışmasını izledim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayrıca da sevdim. Yani insan 22 yaşındaki birini yapacağı müziği seven mi? Sevebilir. Öyle demeyin. Gerçekten öyle. Yani hep böyle bizim alıştığımız böyle şey poplar değil bu. Böyle ağır poplar değil. Tam tersine müziği, sound'unu çok beğendim. Çok çok beğendim. Bir de düşünün 13 yaşında beste yapmaya başlayıp o yaştan itibaren şöhreti tırmanarak yavaş yavaş yakalamış biri. Alper, bana söyler misin? Şimdi şöyle yapacağız biz. Seni ilk önce insan tarafını alacağız, sonra sanatçı, sonra gelecekteki Alper'i de konuşmak istiyorum. Bütün bunları da böyle bir 20 küsür dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Tamam. O yüzden tabii ki süratle gideceğiz, bağışla. En sonda da seni herkesin onunla hatırlamadığı için güzel bir besteni senin sesinden vereceğim.
1: Tamamdır, süper.
0: Okey. Yani programın şekli bu olacak.
1: Okeydir.
0: O zaman insan Alper'i biraz bana anlat. 13 yaşından itibaren ne kondu, talih kuşu mu nedir, adı nedir bunun?
1: Ya şöyle, içimde böyle hissettiğim bir duygu vardı hep küçüklüğümden beri. Çok küçük yaştan, özellikle işte 9-10 yaşımda çok fazla oyunculuk ajanslarına gittim. Reklamlarda oynadım, dizilerde oynadım. Hep böyle bir ekran önünde olma, ışıkların önünde olma gibi içimde bir dürtü vardı. Ondan sonra müzik dinlemeyi, müzik yapmayı çok seviyorum, müziği çok seviyorum. Evet, yaşım fazla erkendi, 12 yaşında.
0: Öyle ya, daha blue çağının başındasın
1: tabii
0: yani.
1: Tabii tabii, daha ergenliğe bile girmediğim
0: evet,
1: bir yaşta.
0: Evet, tabii ki.
1: Bunun yurt dışında çok örneklerini görüyordum. Genç yaşta müzik yapan birçok farklı örnekleri. Ve bunu çok profesyonel bir yolla yapıyorlardı. O yüzden de dedim ki bizim ülkemizde böyle bir şey yok, böyle bir açık var.
0: Amerika'da var Justin Bieber.
1: Evet, Amerika'da var, farklı sanatçılar var. Avrupa'da az olsa da birkaç örneği var. Fakat Türkiye'de hiç böyle bir şey yoktu. Hani hep küçük emrahlar falan var ama onların konseptler başka.
0: Yok yani, canım.
1: Başka
0: tamam,
1: şeyler.
0: Yani, tamamen ayrı.
1: Tamamen ayrı şeyler.
0: Evet.
1: O yüzden de buna inandım ve yapmak istedim. Hiç sağını solunu sonunu düşünmeden istediğim şeyi yapmak için harekete geçtim. Ve ilk şarkım Enerji'ydi, yayınladığım Enerji. O ilk şarkımda çok büyük bir hit yakaladım. Ve böylece turnelerim, konserlerim çok hızlı başladı. 12'den 15-16'ya kadar çok yoğun böyle konser, turne, şarkılar. Çok fazla şarkı çıktı. Çok güzel dinlendiler, ettiler. Güzel bir süreç yaşadım. Ondan sonra da 15'ten 18 sürecine kadar müziğimi evrimleştirdim, değiştirdim, yeniledim. Bir çocuk artistten genç bir artiste dönüşüm hikayesine geçirdim. Aslında benim kariyerim böyle çıkıp yapan bir kariyerdense hep evrim geçiren, çocukluktan gençlik, aslında hayatın hissiyatını taşıyan, o büyümenin sancısını taşıyan bir müzik var soundumda, bestelerimde. Değişim var. Böyle müzikle yaşayan, erken yaşta çok fazla olgunlaştığım için bu sektörün içerisinde olmamdan kaynaklı büyümüş bir ruhumla yaptığım müziklerim var.
0: Çok güzel. Gerçekten yani müthiş izah ettin. Hakikaten özetlemiş oldun. Benim arada soracağım 10 tane sorunun cevabını bir çırpıda verdin. Peki bu benim dinlediğim 13 yaş müziğiyle 22 yaş müziği arasındaki farkı ben hissediyorum.
1: Tabii, evet.
0: Herkes hissediyor ve zarar yok diyor. Yani ben 13'teki Alperi de dinlerim, 22'deki Alperi dinlerim de mi? Yani bir konserinde 13'ten 22'ye bir skala yapıyor musun?
1: Şöyle tabii ki güncel konserlerimde uzun süredir de birkaç sahnem dışında büyük bir konser vermedim. Çünkü yeni çıkartacağım şarkılar var, onları bekliyorum. Ama şöyle aslında insanlar 13 yaşında yaptığım şarkıları seviyorlar. Evet, çünkü gerçekten güzel şarkılar var. Ama şarkılardan çok insanlar o dönemki çocukluklarını özlüyorlar, gençler. Hani o yüzden
0: çok güzel bu ya.
1: O şarkıları dinledikleri zaman hani nasıl siz de atıyorum eskilerden bir şarkılar dinlediğiniz zaman gençliğinize gidiyorsunuz ya.
0: Nostalji yapıyorlar.
1: Nostalji yapıyor ve hani bu kadar erken yaşta nostalji hissettirebilmek de çok değerli bir şey. Onların 12, 13, 14 yaşındaki o yaşadıkları alanı, süreci hatırlatıyor şarkılar onlara. O yüzden çok değerli bir şey. O yüzden bu bir lifetime bir kariyer benimkisi. Hem çocukluk dönemi hem gençlik dönemi.
0: İnşallah, ama buradaki soru da şu olmalı. 20'deki Alper, 13'teki Alper'i beğeniyor mu?
1: Beğeniyor. Tabii ki eksiklikler görüyor. Bu da işin doğası. Ama işin özünde beğeniyorum. Çünkü her zaman ben şuna öncelik verdim yaptığım işte. Bazı şeyleri yaparken illa imkanlar, her şey mükemmel ve çok güçlü olmak zorunda değil. Senin kurduğun vizyon bunu resmedebilecek bir şekilde ise o zaman hayalindeki şeyi gerçekleştirmen daha kolay oluyor. O yüzden o zamanlarda oluşturmuş olduğum vizyona, duruşa hala kendim de hayranlıkla bakıp imrendiğim oluyor. Tabii ki hatalarım oluyor genç bir çocuk olarak. Ama ekibim çok iyi olduğu için, beni güzel yönlendirdikleri için her zaman arkaya baktığımda çok güzel bir resim görüyorum yani.
0: Evet, süper bir şey bu. Zaten olması gereken şeyleri hep anlatıyorsun bana. Bu arada senin 13 ile 22 arasında yakaladığın şöhreti sokakta hissedebiliyor musun?
1: Evet, çok fazla hissediyorum. Yani bir de benim yakaladığım şöhret bir internet ünlüsü veya bir internet popülerliği değil. Tamamen ben 2018'de çıkış yaptığım için aslında ben son televizyon ünlüsüyüm. Yani son televizyonun gerçekten ağırlığının olduğu, ben Seda Sayan'ın programına katıldım, işte birçok magazin haberlerim hep televizyondaydı. Beni birçok insan televizyondan da tanıdı, sosyal medyadan da çok tanıdılar. Çünkü çok büyük viral oldum ve çok sadece şarkım tutmadı, Alper tuttu. Yani kıyafetim, giyimim, hayat tarzım,
0: stilim
1: yani bu beni bir marka haline getirdi. Özellikle gençler arasında. O yüzden yakaladığım şöhret bugün çıkıp da popüler olan herhangi bir isimden çok daha farklı. Çünkü sokağa yansımış, gazeteye, televizyona, bloglara, hani A'dan Z'ye, sosyal medyada, Twitter'dan tut en otantik blog sayfasına kadar işlemiş bir isim var. Bu yüzden tabii ki bunu çok fazla hissediyorum, yaşıyorum. Gençler de bunu çok iyi biliyorlar zaten.
0: Şimdi o zaman şöhretli yakalamış bir Alper'in hayatına geçelim. Yaşam stilinde değişiklik var mı?
1: Ya şöyle abi, 12 yaşında olduğum için ünlü, zaten doğduğumdan beri içindeyim yani. Hani o yüzden hani insan olur yani, 23'te 24'te bu işe girer, der ki böyle yaşıyorduk. Ben çok içine doğdum. O yüzden mesela ben yıllardır hani tek başıma çok sokağa çıkmam. Çünkü güvenlik önemli. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Kendini koruman gerekiyor. O yüzden de daha tabii ki otomatik olarak daha izole bir hayata sahip oluyorsun. Bunların tabii ki getirdiği eksiler var çok fazlasıyla. İnsan daha paranoyak oluyor. Çünkü sürekli başına bir şey gelecek mi? Biri bana baktı mı? Biri bir şey dedi mi?
0: Bu kadar yani diyorsun.
1: Evet. Daha yani çok fazla. Özellikle
0: ben senin bir şeyinde okudum. Bir ara galiba bodyguardlarla sen çıktın.
1: Evet. Yani korumalarım var.
0: Korumalarım vardı.
1: Tabii ki hani şey gibi gezmiyorum böyle. Yani iş adamı koruması şey gibi gezmiyorum ama evet, bu gerekiyor yani. Benle sokağa çıktığın zaman zaten abi anlaşılan bir şey bu. Ben de bu işi yapıyorsam en büyük hakkım kendimi korumak yani. Bunda bir eksi bir
0: tabii
1: şey yok.
0: Canım,
1: çünkü hani ben dururken kendime korumayla gezmiyorum. Yani bunun karşılıklarını çok yaşıyorum. Özellikle güncel hayatımda çok fazla yaşıyorum. Markete çıkarken bile yaşıyorum. O yüzden güvenliğime önem veriyorum ki bana başıma bir şey gelmesin yani.
0: Ona hiç şüphe yok. Bu senin tabii hakkın. Hakikaten böyle bugünlerde kimin ne yapacağı hiç belli değil yani.
1: Evet,
0: böyle
1: evet.
0: İnsanlar bir garipleşti. İnanılmaz bir farklılık var toplumda.
1: Evet.
0: İnşallah düzelir de herkes rahatlar vallahi.
1: Tabii
0: ne
1: ki,
0: diyeyim.
1: Tabii ki.
0: Neyin düzeleceğini de kimse bilmiyor bu arada.
1: İnşallah her şey düzelir.
0: Her şey düzelir diyoruz, geçiyoruz. Peki. Gelecekteki Alper Erözer'e gelelim.
1: Okay.
0: Nerede duracağız? Duracağız mı? Hiç mi bırakmayacağız? Nasıl bir hayat görüşün olacak bundan sonra?
1: Ya ben Alper ne kadar bir kişi, yani bir şahıs olsa da ben hep Alper Erözer'i bir marka olarak yönetiyorum. Bir marka gibi görüyorum. O yüzden Alper'in yapabileceği çok fazla şey var. Zaten şu anda müziğimde daha yeni 22 yaşıma geldim. Ve çok fazla şey eser bıraktım. Çok fazla hatıra, anı bıraktım yani. O yüzden de şu an yapmak istediğim şey müziğimi evrimleştiriyorum. Daha büyük konserler, daha büyük sahneler, daha büyük satışlar yapmak istiyorum. Bunun üzerine çalışıyorum. Onun dışında dediğim gibi Alper'i bir marka olarak düşündüğüm için Alper'in ürünlerinden tutun işte oyunculukla ilgileniyorum. Güzel dizilerde, filmlerde yer almayı düşünüyorum. Bir marka, ölümsüz bir marka inşa etmek istiyorum. Bu yüzden de Alper her zaman kişiden ne kadar bir kişi şahıs olsa da şahıstan bağımsız bir ölümsüz bir marka haline getirmek niyetim. Ürünleriyle, satabileceği kıyafetlerle, şarkılarıyla. O yüzden bunun üzerinde çalışıyorum. Çok yönlüyüm yani. Hani oyunculuk yapıyorum, şey yaparım, müziğim var. Her noktada varım ama ana olayım tabii ki müzik yani. Müzikte istediğim bir sound, istediğim bir duruş var ve bunu yakalamak üzerine çalışıyorum bayağıdır.
0: Götürebileceğim kadar bu işten sonuna kadar istifade edeceğim diyorsun.
1: Tabii bu işin içine doğduk. Bu işin içine doğduğum için bu işten anladığım ve sevdiğim iş bu yani her zaman.
0: Evet.
1: O yüzden şu anda her şey çok güzel gidiyor. Çok şükür. O yüzden daha da
0: Ben
1: iyi gidecek.
0: senin iş kafanı merak ettim şimdi. Müzik kafanı değil, o yüzden sorduğum soru o yani. Özellikle çünkü birdenbire ortada kalmış bazı müzisyenler olabiliyor aklımıza gelen ve bu işi ister kendi
1: Evet.
0: açısını bırakmış veya
1: Galiba
0: bu,
1: biraz yaklaşmanızı istiyorlar.
0: evet
1: Çok az.
0: ister doğru
1: Bir sıkıntı yok.
0: bu açıdan
1: Tabii, ya olabiliyor ya işte bir şeyler oluyor, müzik sektörü değişiyor, endüstride bir şeyler oluyor, o oluyor, bu oluyor ama dediğim gibi sağlam şeylere koyarsanız bu işi her zaman sağlam kalırsınız yani. Benim yaptığım şey de o. O yüzden ben yaptığım şeye çok inanıyorum. Bir de 10 yıldır bu sektörün içindeyim, 22 yaşındayım yani. O yüzden yani yapacağım şeyler olduğunu inanıyorum yani.
0: Şimdi güzel şeyler dinledim. Hakikaten dinleyicilerin dinlemesini arzu ettiğim şeyler bunlar ama şimdi tabii ki bir 13 yaşındaki çocuk böyle bir planla başlamaz hayata. Seni dürten, seni evet ben müzik yapabilecek benim dedirten bir takım itici şeyler de karşılaşmış olmasın. Mesela evde bir piyano vardır, evde bir gitar vardır. Evde senden önce müzik yapmış biri vardır. Nasıl bir itici noktayla başladın?
1: Ya hiç aslında müzik yapan biri yok ailede. Ben tamamen kendi isteğimle başladım buna. İnsanlara bunu hep söylüyorum. Müziği çok seviyorum. Müzik çok güzel bir şey. Çok insanı bağlaştıran bir şey. Bütün sesleri kapatıp kendi sesine odaklandığım bir şey. Aynı zamanda ben sahnede olmayı da seviyorum. Çocukluğumda da hep göz önünde olmak istiyordum. Hep şöhretli, ünlü olmak istiyordum ilk başta. Müzikle beraber. O yüzden de bunun hırsı beni çok, isteği çok fişekledi yani bu konuda. O yüzden gençlere de hep söylüyorum. Hani bazı insanlar var işte diyorlar ki sen şöhret mi olmak istiyorsun, şunu mu olmak istiyorsun? Şey, yani bir insan illa ağır bir piyanist olmak zorunda değil. Bir şeyin yüzü olmak da çok zor bir şey. Yani bir şeyi çok iyi icra etmek ayrı bir şey. Bir de yani şarkıcıyla sanatçı arasında fark var. Sanatçı yani yayımlamadan da kendi sanatını icra eden insana sanatçı denir. Ama şarkıcı, sanatçının yaptığı eseri şarkıcı okuduğu zaman bunu halka ulaştırabilecek, satış yapabilecek bir yüz, bir imaj demek. O yüzden bazen sanatçı satış yapabilecek bir imaja sahip olamadığı için sanatını daha küçük icra etmek durumunda kalıyor.
0: Alper ben şöyle mi anlıyorum? Birinci tercihin ben bir şekilde şöhret olmayı arzu ediyorum.
1: İlk başta öyleydi. Evet.
0: Değil mi?
1: Yani beni
0: Peki
1: fişekleyen
0: bu
1: oydu.
0: çevrende biraz itici bir unsur yaratmadı mı? Arkadaşların arasında çeviren derken yaşıtların
1: Tabii, çok
0: arasında.
1: çok yarattı. Özellikle ben daha ünlü olmadan önce ünlüymüşüm gibi davranıyordum. Buna kendimi inandırıyordum. Yani böyle hareketler ediyordum. Hayatımı buna göre kurguluyordum. Ama zaten bütün şeyler böyle başlar. İlk büyük fikirler, şeyler her zaman
0: Ona
1: farklı
0: şüphe yok,
1: karşılanır.
0: fazla büyük düşünmüşsün de o yüzden şaşırtıyorsun beni. Yani bir büyük bunu düşünür mü bilmiyorum. Ama sen düşünmüşsün
1: Evet
0: yani.
1: evet. Ya tabii ben müzikle yaşayıp kalkıyorum. Müzik benim
0: İşte
1: hayatımın
0: müziğe nasıl
1: merkezi.
0: başladın o zaman?
1: Beni müziğe çeken şey sahne oldu yani. Sahnede olma isteği
0: Hayır, bir
1: oldu.
0: enstrüman çalıyorsun, beste yapıyorsun
1: Ha, evet
0: çünkü.
1: tabii ki. Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Bir de
0: Evet. Evde piyano var
1: var
0: mıydı?
1: tabii ki. Evde kendi stüdyom var. Kendi müziklerimi
0: Yani
1: kaydediyorum, bestelerimi yapıyorum.
0: şahane bir
1: Yıllardır.
0: durum bu.
1: Tabii ki yani o müzik yapma, o
0: Ben bunları sordum sana. Evet.
1: stüdyo ortamını çok seviyorum yani. O yüzden tabii ki yani müzikle hep aşırı neşirim sürekli yani.
0: O
1: O yüzden.
0: zaman ciddi bir aile desteği var.
1: Evet, en küçüklüğümden beri onlar destek oldu bana.
0: Ya yani o dayı, o müzik odasını, o gitarı, o olayı, yani her çocuk ben istiyorum dediğinde öyle kolay önüne gelmez bunlar.
1: Tabii
0: Yani
1: ki, tabii ki.
0: demek seni onlar da keşfetmiş
1: Evet
0: başta.
1: evet. Ya bence dediğin gibi hem ailenin güzel seni anlayabilmesi, destek verebilmesi, hem de bir çocuğun aileye kendini güzel anlatabilmesi çok önemli.
0: Süper.
1: Çünkü ben güzel izah ettim kendi isteğimi. Yani
0: Süper.
1: dedim ki ben bunu yapmak istiyorum. Yurt dışında örnek dili var. Türkiye'de büyük bir eksik var ve bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum şeklinde güzel açıkladım. O yüzden de onlar da anladı.
0: Süper. Bunu senin için ben anons etmiyorum. Yani senin gibi olmak isteyebilecek insanların bu işe nasıl ulaşabileceğini anlatmak için. Yoksa sen artık şöhreti birisin. Ya yani kalkıp da ya ne güzel annem baban sana, böyle şeyler olmaz yani.
1: Ne
0: Ama
1: tabii.
0: yine de bir başlangıcın olması şart.
1: Tabii ki, tabii
0: Yani
1: ki.
0: bunu merak eden, ya ben Alper olacağım deyip de yanlış bir yerden başlamasın
1: Tabii ki,
0: hadiseye.
1: tabii. Kendilerini güzel tanısınlar. Bir iletişim çok önemli. Ben hayatta onu gördüm. Hep güzel cümleleri kurman gerekiyor. Kendini iyi anlatabilmen gerekiyor. Yoksa anlaşılmıyorsun. Yani şey oluyorsun, dilsiz oluyorsun dilin varken.
0: Evet,
1: Çünkü
0: doğru.
1: anlaşılabilmek çok önemli. Çok kapıyı açıyor, çok sorunu çözüyor. Bir insanla sağlıklı iletişim kurabilmek, bunu öğrendim. O yüzden her zaman iletişim dillerini güçlendirmeleri gerekiyor bence. Bu çok insana hayatta şeyler katıyor yani.
0: Alper, 50 küsür besten var. Senin kendi şarkıların, bestelerinden okuduğun şarkılar. Peki bu ciddi bir vakit isteyen bir şey. Yani 50 küsür beste yapmak demek. Yani her biri de bunların tamamı yayınlanmış besteler midir?
1: 50 küsur üstü dediklerimizin yayınlanmıştır. Herhalde bir 500-600 tane de yayınlanmamış vardır. Kapıda tuttuğumuz.
0: Ağzım açık duruyorum. Görmüyorsunuz sayın dinleyicilerim.
1: Vallahi var var.
0: Yani çok
1: Çünkü
0: şaşırdım yani
1: kapanıyoruz
0: gerçekten.
1: biz stüdyoya. Yani 12-13 saat, 15 saat, 2-3 tane şarkı yapıyoruz, bitiriyoruz, kaydediyoruz. Bayağı üstüne düşünüyoruz. Yıllardır bu böyle. Çünkü sürekli geliştiriyoruz kendimizi bir de.
0: O zaman sokağa çıkmamanı anlayışla karşılamak lazım. Senin vaktin yok sokağa
1: Evet
0: çıkmaya,
1: evet
0: ben sana
1: evet evet.
0: söyleyeyim.
1: Yine
0: Yani.
1: çıkıyoruz, etkinliklere gidiyoruz, eventlere gidiyoruz ama tabii ki olayımız stüdyo ya. Orada gelişiyoruz, şey yapıyoruz. Şan dersi alıyorum. Sürekli stüdyoda üstüne odaklanıyorum ama çok beste var ürettiğim yani. Sürekli stüdyodayız. Bazen gece yatıyorum, 4:30-5 gibi sabaha karşı bir fikir geliyor. Hemen stüdyoya gidiyoruz. O fikri kaydediyoruz. Ertesi gün 12'de çıkıyoruz. Yani normal bir hayat düzenimizde bazen olmuyor. Çünkü sanat şey bir şey, saatsiz bir şey. Yani
0: Tabii ki.
1: sabah 9 akşam 6'da sanat
0: Ona şey.
1: yapamazsın. Gece 2'de, 3'te,
0: Tabii
1: 4'te bir
0: tabii
1: anda
0: tabii.
1: geliyor. Deli işi yani. Hep onu diyorum bence. Sanat deli işi yani. O yüzden saatlerimiz de kayıyor. Bizim rutinimiz de normal bir gündelik çalışan bir insanın rutinine göre farklı olabiliyor. O yüzden biraz şey oluyor.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Ya Alper, sen hep büyük olmuşsun. Ne zaman çocuk olacaksın?
1: Bilmiyorum. Yani
0: Bu eksikliği hissedeceğim.
1: ya
0: Yani
1: hissettiğim oluyor tabii ki, hissediyorum.
0: sana
1: Çünkü
0: kaydıraktan kay demiyorum tabii. Yani o yaşta zaten 13'lerde olmaz da ama yine de 13 çocuk yani
1: tabii,
0: sonuçta yani.
1: 12 12 12 çocuk.
0: 12 13
1: Ve
0: çocuk.
1: biz menajerim Selma abla, biz onunla beraber 12 yaşından beri gerçekten konser konser
0: Evet.
1: geziyoruz. Yani normalde bir
0: Bu
1: çocuk
0: arada
1: ne yapar?
0: müthiş bir menajeri var
1: Evet
0: gerçekten.
1: evet Selma ablam benim her zaman
0: Selma
1: yanımda.
0: ablası ablalık yapıyor gibi
1: Evet evet
0: hissediyor. Bu
1: Selma abla.
0: menajerlik değil artık,
1: Tabii,
0: ablalık.
1: hem ablam hem annem benim için yani.
0: Evet.
1: O yüzden bir çocuğun normalde işte şeyde ne bileyim 13-14 yaşında sokakta falan filan olması gerekirken ya da
0: Olmaz
1: oyun
0: mı?
1: oynaması gerekirken
0: Tabii futbol oynaman
1: ben
0: lazım senin.
1: 10-15 bin kişilik konserler veriyor
0: Seni bu
1: Selma abla.
0: menajerlik değil artık,
1: Tabii,
0: ablalık.
1: hem ablam hem annem benim için yani.
0: Evet.
1: O yüzden Bir çocuğun normalde işte şeyde ne bileyim 13-14 yaşında sokakta falan filan olması gerekirken ya da
0: olmaz
1: oyun
0: mı?
1: oynaması gerekirken
0: Tabii futbol oynaman
1: ben
0: lazım senin.
1: 10-15 bin kişilik konserler veriyordum. Dans
0: Düşünün.
1: provalarımı hazırlanıyordum.
0: İnanamıyorum.

0: hayranın oldum. İşte hayran sayfam var sana 12 yaşından beri. Ben şu an evlendim diyor. Anladın mı? Ama hala seni seviyorum diyor. Yani bu çok ikonik bir şey, çok orijinal bir şey yani.
1: Çok güzel, çok
0: orijinal
1: bir şey. Yani hakikaten seni yüzleştiren, yani sana kim olduğunu hatırlatan bir şey bu.
0: Evet evet, bunları başarmak çok güzel. İnşallah çocuk oluruz ama problem yok, sağlıklı olalım. Çocuk olamamış insanlara destek olsak yeter yani.
1: Hani harika.
0: Bizim de hayatta her şey elde edemiyorsun. Bazı şeyler için fedakarlık etmek gerekiyor. Gençlere de buradan söyleyeyim. Hani tabii ki ben bir şey değilim, hani şunu söylüyorum falan gibi. Hani herkese ilham olabilecekse. Hayatta her şeyin bir bedeli var. Başarılı olmanın bir bedeli, mutlu olmanın bile bir bedeli var. O yüzden hayatta her şey aynı anda olmuyor. Sepet aynı anda dolmuyor. Neyden vazgeçebileceğini iyi bilmek gerekiyor bence. O yüzden bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor bazı şeyler için.
1: Bayağı vazgeçmek gerekiyor. Bayağı öyle böyle değil gerekiyor yani.
0: Evet, evet.
1: Kendimi ben 22 yaşında buluyorum. Birdenbire şu anda senin söylediklerinden hayallerim hafızama dalıp görüyorum ki benden çok eksik yaptığın şeyler var senin o yaştaki yapman gereken.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: evet,
1: bir kere flört hayatın birbirinden zorlaşır, ne bileyim.
0: Tabii ki, tabii ki. Ya ben bir kere biriyle tanışırken zaten normal tanışamıyorum ki. Karşı tarafın benimle ilgili bir fikri var.
1: Ya ne kadar kötü.
0: Ne kadar sıfırdan tanışıp bir ilişki kurabilirim ki.
1: Ne kadar kötü. Hiçbir zaman önemeyeceksin seni sevip sevmediğini.
0: Evet,
1: ben
0: evet,
1: sana
0: söyleyeyim. Bir de 12'den beri olduğu için hiç öyle bir bağ kuramıyorum.
1: Gerçi etrafın çok doludur. Evet, hiç şüphem yok.
0: Ama işte ya, yalnızım ben genelde. Ekip
1: i̇şte,
0: arkadaşlarım var.
1: Kalabalıkta yalnızsın.
0: Kalabalıkta
1: ne
0: yalnızlık.
1: Ya bu.
0: Aynen aynen. İleride öyle kitap yazarım inşallah.
1: Yaz vallahi, kalabalıkta yalnızsın. Aslında ben mesela karakter olarak kalabalıkta yalnız olmayı seven biriyim. Hı-hı. Ama kalabalıkta olmalıyım. Yani böyle bir tek başıma bir köşe
0: ama işte
1: değil.
0: Şey güzel. Kalabalıkta yalnız olmak eğer bir seçimse güzel.
1: Evet.
0: Ama seçim. Bir zorunluluksa o zaman tadı kaçıyor.
1: Ona şüphe yok. Yok, benimki tamamen seçim.
0: Aynen,
1: tabii
0: aynen,
1: yani
0: aynen,
1: nereden
0: aynen.
1: Nereye. Yani birdenbire kaybolurmuşum gibi olur. Kimse beni görmez. Aslında oradayımdır. Çünkü konuşmuyorumdur. Aktivitem yoktur. Ama ben o kalabalığın sessizliğini gerçekten içime sindirmek istiyorum.
0: Evet. O yüzden buradan dinleyicilere kapanışa doğru geçiyoruz yavaştan.
1: Evet, geçtik bile. Ben şöyle söyleyeceğim o zaman. Ne mutlu seni ben buraya konuk ettim.
0: Sağ olun.
1: Yani iyi bir karar verdiğimi zannediyorum. Bu yüzden Cenk'e çok teşekkür ederim babana. Bana bu kolaylığı sağladığı için.
0: Ne demek?
1: Gerçekten programların arasında bir farklılık yarattın. Eminim ki çok keyif alacaktır dinleyicilerim. O yüzden ben senin programını senin bir şarkınla bitirmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Programın sonuna katacağımız. Bu yüzden herkese sağlıkta ve hayatlarında mutluluklar dileyerek bu programı kapıyorum. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.
2: Hala bir soruda aklımdasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanmıyorum.

0: Okay, make the voice a little lower and the band a little louder, okay?
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
2: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yaşar Dükel'e teşekkür ederiz.
3: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda Yunanistan'dan 3 albüm var. Albümler Yunanistan'dan ancak şarkılar Anadolu'dan. Bugün dinleyeceklerinizin tamamı Anadolu'daki Rum kültürünün mirası. İlk albümümüz bir koro albümü, Rodya Korosu. Albümün ismi de Ta Tragedia Tis Rodias, Nar Ağacının Şarkıları. Zaten Rodya da nar demek, yani nar korosu. Bu albüm 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı. Tabii bu tarihler mübadelenin 100. yılı, aynı zamanda Yunanlar açısından Küçük Asya felaketinin de tabii ki 100. yılı. Ama özel olarak Rodya Korosu'nun da 10. kırılış yılına denk gelmiş ve bu yüzden bu albümü hazırlayıp yayınlamışlar. Rodya Korosu'nun müzikal direktörü Marta Mavroli çok yönlü bir sanatçı. Zaten birçok çalışmasını da bu programda yayınlamıştım Marta Mavroli'nin. Rodya Korosu'ndan başka albümde duyacağınız bir de çocuk korosu var. Önemli sanatçılar da albümde yer almış. Kemençede Stratis Saradelis, Ney'de Nikos Paroulakis, Kanun'da Tassos Poulios, Lavta'da Marta Mavroli, Kontrbass'ta Yorgos Venturis, Perküsyon'da Vangelis Karipis, Klarnet'te Dionysis Theodosis, Keman'da Yanis Poulios, Flüt'te Antonis Apergis, Ut'ta Kyriakos Tapakis ve Lut'ta Nikolas Angelopoulos. Atina'da Sierra Stüdyoları'nda 19 ve 20 Kasım 2022 tarihlerinde 2 günde kaydedilmiş bu güzel albüm. Adonum'la başladık dinlemeye. Bu bir Kayseri türküsü. Eski adı Faraşo olan, günümüzde Çamlıca olarak bilinen köyün bir türküsüydü. Bir Ayvalık şarkısıyla devam ediyoruz Rodya Korosu'nu dinlemeye. Deli Voryaz.

Apaçık Radyo'da Rodya Korosu'nun Tartaragudiatis Rodias, Nar Ağacının Şarkıları isimli albümünü dinliyoruz. Bir Didim şarkısıyla devam edelim. Direkt Türkçesini söyleyeyim şarkı isminin: Fındık Karşılaması.

Rodya Korosu'nun Da Tragödiatis Rodyas, Nar Ağacının Şarkıları isimli albümüne iki şarkıyla devam ediyoruz. Önce bir İnebolu türküsü, Valam Tistavles, Masaları Kurduk. Arkasından yine Paraşa, yani Kayseri Çamlıca türküsü, Es Vasili geliyor.

Rodya Korosu'nun Aralık 2024'te yayınlanan Tragoudia Tis Rodyas, Nar Ağacının Şarkıları isimli albümünden son olarak iki şarkı daha dinliyoruz. Önce yine bir Didim şarkısı Galanta. Burada o bahsettiğim çocuk korosunu duyacaksınız. Arkasından bir Kapadokya şarkısı gelecek. Alexios.

Rodya Korosu'nun Aralık 2024'te yayınlanan Da Tragoedietis Rodias, Nar Ağacının Şarkıları albümünden sonra geçiyoruz ikinci ve üçüncü albümlere. Bu her iki albüm de Smyrna Orkestra'ya ait, yani İzmir Orkestrası. Bu orkestra 5 kadın müzisyen tarafından 2010'da kuruldu. Gitar ve vokalde Andrea Zicu, kanun ve vokalde Kalia Kapuri, akordiyonda Anna Lucky, İstanbul Laftası, perküsyon ve vokalde Penny Papakonstantinou ve keman ve vokalde Zoe Prokopyi'den oluşuyor Smyrna Orkestra. 4 albüm var Smyrna Orkestra'nın. Ben ikinci ve dördüncü albümleri seçtim. İkinci albümlerin ismi Ta Tragoedisso Agalina. Buradan iki şarkı dinliyoruz. Önce Adagio Topolo, bizde karşılığı Adanalı. Arkasından albümün sonunda yer alan birbirine bağlı iki şarkı. İlk bölüm bir Urla şarkısı, Mia Mavri Petra Tuyalu. İkinci bölümde ünlü bir İzmir şarkısı, Barba Yana Kakis.

Smyrna Orkestra'dan seçtiğimiz ikinci albüm 2020 yılında yayınlanan Decahronia albümü, yani 10 yıl 2020 Smyrna Orkestra'nın kuruluşunun 10. yılına denk geldiği için böyle bir isim koymuşlar. Buradan da iki şarkı dinliyoruz. Önce İzmir'den bir aşk şarkısı, Muammer Ketencoğlu'nun İzmir Hatırası albümünden hatırladığımız çok güzel bir şarkı, Mila Mucche Mandarini, Elmam ve Mandalina. Arkasından bir Erdek şarkısı gelecek. Te Serramattia Dio Cardies, Dört Göz, İki Kalp.

Bugün programda Anadolu Rum kültürüne ait şarkılar dinledik. Üç albüm yer aldı programda. İlk olarak Rodya Korosu'nun Tataragudya Tis Rodyas, Nar Ağacının Şarkıları isimli albümü vardı. Ardından tamamen kadın müzisyenlerden oluşan Simirn Orkestra'nın iki albümü geldi. Bu son albüm Dekahuronya'dan bir Ege şarkısıyla programı bitirelim. Duru Duru bugünkü programımızın son şarkısı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yaşar Dükel'e teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
4: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
5: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı

0: kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
1: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Mustafa İpekçioğlu'nun YouTube kanalından aldığım bir kayıtla başladık. Mustafa İpekçioğlu, Emre Sinanmış ve Çağrı Sertel birlikte icra ettiler. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait olan bir Bektaşi nefesiydi bu. Bu nefes aslında deyiş olarak da okunuyor. Fakat bu deyiş olarak okunan versiyon değildi. Zaten enstrümantal olarak dinledik. İsmi ise Şah-ı Merdan'ın avazı idi. Bu hafta çok fazla konuşmayacağım. Bilirsiniz tasavvuf geleneğimizde nispeten sabit ruh haline sahip olanlara ehli temkin denir. Sürekli halden hale geçenler de ehli telvindir. Hayat bir akış olduğundan her insanın hali değişiyor. Sabit kalan hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla ehli temkin de olsanız bu değişimden azade değilsiniz. Şu sıralar hem çevremde hem kendimde garip haller gözlemliyorum. Hallerin iniş çıkışları değil kastettiğim, daha önce tanımadığım ve yanımda yöremde tecrübe etmediğim haller bunlar. Memleketçe saçma sapan şeyler yaşıyor olmamızın ve gittikçe daha da derin çamura batmamızın büyük etkisi var bunda muhakkak. Ama yine de teşhis edemediğim, ifadeye büründüremediğim bir şeyler seziyorum. Bunlar vehim de olabilir şüphesiz ama hissettiklerimi paylaşıyorum sizlerle. Böyle zamanlarda kelam yormuştur beni hep. Bu haftanın listesi böyle bir ruh haliyle oluştu. Söylenecek sözler var dinleyeceğimiz nefes ve deyişlerle ilgili ama sizleri de kelamı da yormak istemiyorum bu hafta. Dolayısıyla sadece künyeleri aktarmakla yetineceğim ve eserlerin yarattığı atmosferi dağıtmamaya özen göstereceğim. Sırada Yunus Emre deyişleri var. Bunlardan ilk ikisini Coşkun Karademir ve Mahsa Vahdat'tan dinleyeceğiz. Endless Path isimli albümden paylaşıyorum sizlerle bu Yunus Emre deyişlerini. İlkinin ismi Göçtü Kervan.

Coşkun Karademir ve Mahsa Vahdat'ın Endless Path isimli albümünden dinleyeceğimiz ikinci Yunus Emre deyişi. Çok bilinen bir deyiş. Gel gör beni aşk neyledi.

Bir Yunus Emre deyişi daha var sırada. Bu Sivas yöresinden derlenmiş. Kaynak kişi Müslüm Sümbül, derleyenler ise Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı. Ölçüsü 8-8'lik, usulü de 3-3-2 şeklinde. Cem Erdost İleri ve Cihan Barbur'dan dinliyoruz. Portakal Altı kayıtlarından bir kayıt bu. Dinleyeceğimiz deyişin ismi de Benim Adım Dertli Dolap.

Sırada bir Bektaşi nefesi var. Dinleyeceğimiz nefesin sözleri Alevi Bektaşi geleneğinde Hacı Bektaş Veli'ye atfedilen bazı dizeleri içeriyor. Ama belli bir şaire ait olduğunu söylemek pek mümkün değil. O gelenekte çok bilinen bir deyiş bu. Dinlediğinizde siz de hemen fark edeceksiniz bunu zaten. Bu Bektaşi deyişini Feryal Öney'den dinliyoruz. Hararet nardadır, sacda değildir.

Sırada sözleri Nimri Dede'ye, müziği ise Arif Sağ'a ait olan bir deyiş var. 4/4'lük ve 7/8'lik ölçüler kullanılıyor bu deyişte. Ölçüsü 7/8'lik olan kısmın usulü 3-2-2 şeklinde ve Mazlum Bagari'den dinliyoruz. İnsan olmaya geldim.

Sırada bir Aşk Veysel deyişi var. Bunu Cem Adrian'ın Seçkiler 4 isimli albümünden paylaşıyorum sizlerle. Beni hor görme kardeşim.

Cem Adrian'ın Seçkiler 4 isimli albümünden bir deyiş daha paylaşacağım sizlerle. Bu Erzincan yöresine ait. Kaynak kişi Aşık Daimi, derleyen ise TRT Müzik Dairesi. Deyişin ismi ise Eşrefoğlu Al Haberi.

Sırada sözleri Edip Harabi'ye, müziği Hasan Albayrak'a yani Aşık Pervane'ye ait olan bir deyiş var. Bunu Hüseyin Albayrak icra ediyor. Kafunun hitabın ishar olmadan.

Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Hasan Albayrak'tan türküler dinlememiz uygun olur diye düşündüm. Bunlardan ilkinin sözleri Sıtkı Baba'ya, müziği Hasan Albayrak'ın kendisine ait. Dinleyeceğimiz deyişin ismi de Adem yaratılıp bina olmadan.

Şimdi irfanız yok, naşımız Hüseyin. Ehli irfanız yok, naşımız Hüseyin. Namekan şehrinde

Hasan Albayrak'tan dinleyeceğimiz ikinci deyişin sözleri Edip Harabi'ye ait. Müziği yine Hasan Albayrak tarafından yapılmış. Zaten kendisi bir halk aşığı. Dinleyeceğimiz Edip Harabi deyişinin ismi ise Kün dedi var etti kevni mekanı.

Bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Ayşe Tümerkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Tümerkan'a teşekkür ederiz.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Her salı 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Dinçer'e teşekkür ederiz.
3: Arsenal Records, Tamburu Cemil Bey tarafından.
4: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak sizlere ulaştıracak. Efendim, bu hafta 3 bölümlü bir program hazırladım. Birinci bölümde Ankara Radyosu Tarihi Türk Musikisi Korosu'nu 1940'lı yıllardan kalma bir radyo konseri yer alacak. Yöneten Mesut Cemil. Daha sonra Nurten Erpek'ten şarkılar, bir İstanbul Radyosu kaydı. Son bölümde de Lale Nerkis Hanımlardan birer taş plak dinleyeceğiz. Efendim, bu dinleteceğim Tarihi Türk Musikisi Korosu programı 1940'lardan kalma olduğu için çok eski bir kayıt, yıpranmış, parazitli, ama arşivimizde bulunsun, kaybolmasın diye bugünkü yayınımıza aldım. Efendim, Mesut Cemil yönetimindeki koro ilk olarak İlyan'ın Sazkar Ağır Aksak semaisini okuyacak. Nice bir bülbülün alan gibi feryat edeyim. Dinliyoruz.

Kayıt epeyce yıpranmış ama icra çok güzel. Efendim yine sahaskar makamında yine İlyan'ın yürük semaisi. Biyaki kaddi türder bahı can nihali menest diye başlıyor Güfte efendim, dinliyoruz.

sırada Hafız Post'un çok meşhur Rast Yürük Semaisi var. Gelse o şu meclise, nazı tegafül eylese.

0: Sıradaki eser Hafız Postun Rehavi Yörük Semaisi Bizarude-i Sargar-ı Vadeyiz. Dinliyoruz.
1: Oh,

Efendim, Sazkar Rast Rehavi makamlarındaki eserlerden sonra Vecihedaya Kanunla Şehnaz makamına geçiyor. İlk eser, bu makamdan ilk eser Dede Efendi'nin Şehnaz Ağır Düyek şarkısı. Sana ey canımın canı efendim.

Şehnaz şarkıdan sonra Tamburi Cemil'in Hicaz şarkısını okuyacak koro. Az bilinen bir şarkısıdır bu Cemil'in. Hep sayeyi vaslında gönül şad olacakken.

Son eser Koro'dan dinleyeceğimiz Rahmi Bey'in Suzinak şarkısı. Güftede Rahmi Bey'in bir sihri tarab name-i sazında tesir.

Efendim Mesut Cemil yönetimindeki Ankara Radyosu Tarihi Türk Musikisi Korosu'nu 1940'lardan kalma bir radyo konserini dinledik. Bu topluluğun ilk adı Tarihi Türk Musikisi Korosu'ydu. Daha sonra Klasik Türk Musikisi olarak değiştirildi. Efendim solistimiz Nurten Erpek 1928 doğumlu. İstanbul Radyosu'nun eski okuyucularından. Yıllar önce arkadaşım Ersu Pekin'le birlikte hazırladığımız Radyo Anıları dizisinde Nurten Erpek de misafirimiz olmuştu. Kendisine buradan saygılarımı gönderiyorum. Efendim onun dikkate değer güzel bir radyo programı. Necdet Yaşar'ın Taksim diyemeyeceğim çok kısa bir makam gösterişinden sonra Isfahan makamında Ahmet Mükerrem Akıncı'nın bugün bilinmeyen, hatırlanmayan bir eseri. Efer usulünde. Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayalin.

Güzel bir eser olduğunu gördük efendim ve Ahmet Mükerrem Akıncı'nın bu şarkısının. İkinci şarkı yine İsfahan makamında Lavtacı Risto'nun. Düştün elemi aşka gönül, dağları aştın diye başlıyor güfte.

İkinci eser de tanınmış bir eser değil, belki de bir ilk seslendirmeydi. Şimdi bilinen bir şarkı var sırada. Hacı Arif Bey'in Isfahan şarkısı. Düşme ey aşık hayale, yağma yok.

Efendim Nurten Erpek'in okuyacağı son parça İsmail Baha Sürelsan'ın Karciğer şarkısı. Bir ince fidansın, eğilirsin, bükülürsün. Nurten Erpek İsmail Baha Sürelsan'ın yeğeniydi. Onun bir şarkısını programına koymuş. Dinliyoruz.

Nurten Erpek'ten sonra Lale Nerkiz Hanımlar'dan ayrı ayrı birer taş plak dinleyeceğiz. İlk olarak Nerkiz Hanım, asıl adıyla Neyire İpekçi, Artaki Candan'ın Kürdili Hicazkar şarkısını okuyacak Güfte Vecdi Bingöl, Ay Dalgalanırken Suların Oynak İzinde.

Son parça Nerkis Hanım'ın kız kardeşi Lale Hanım'dan. Onun da asıl adı Lebibe İhsan Sezen'di. İmenşen'in çok sevilen bir şarkısı, Kürdili İcazkar makamında. Giriş taksimi Mesut Cemil'den, violonselle. Her gece semada ararım seni.

0: Böylece bu haftaki programımızı tamamlamış olduk Lale Nergis Hanımlarla. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla sevgili dinleyiciler.
1: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Dinçer'e teşekkür ederiz.
2: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
3: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.
1: Pazartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo'da.
1: That's right.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Menlioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Andrei Gritsku ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Menlioğlu'na çok teşekkür ederiz. Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümünden okuyoruz. Arjantinli kadın yazar Sevigliano'nun dediği gibi tangonun Paris'teki üsluplaştırılmasıyla saygın kadınların o zamana kadar edepsiz kabul edilen bir dansı yapmaya başlamaları tangonun yerel tarihinde bir dönüm noktasıdır. Onun anlattığı biçimiyle tango tarihi kolonileştirilmiş bir ülkenin tarihi olmanın yanı sıra öteki olarak tanımlanmış kadınların da tarihi. Tangonun orijinine göndermede bulunan müzik tarihçisi Carlos Vega'nın şu sözleri de tangonun doğasını kabul etmekte zorlananlara adeta tek cümlelik bir yanıt niteliğinde. Tangoda kucaklaşmak bir lüks değildir. Tango kucaklaşmasını eleştirenler tangoyu lüksle tanıştıranlardır. Şimdi günün ilk tandası Paco Medina'dan geliyor. Adios muchachos. Hoşça kalın çocuklar. Ardından Caminito, küçük yol. Cuesta abajo, yokuş aşağı ve tandanın son parçası Esta noche me emborracho. Bu gece sarhoş olacağım. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Yeşim Narter, Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümünde şöyle diyor. 1920'lerde Buenos Aires'te ilk tango orkestrasını kuran Julio de Caro gibi klasik eğitim gören müzisyenler, tangoyu yeni, incelikli ve karmaşık alanlara taşırlar. Artık müzisyenler doğaçlama yeteneklerini daha biçimsel bir çerçeveye oturtmaya başlamışlardır. Bu arada tango kansiyon, yani tango kansiyon derken sözlü tangolar, tango şarkıcısı, tango dünyasının kendi öz kültürü haline gelir. Tartışmasız en büyük tango şarkıcısı, tango kansiyon türünün kalife sesli icracısı olarak kabul edilen Carlos Gardel, sevilen bir ses olmanın ötesinde takdir edilen bir ikondur artık. 1930'larda tangodaki swing çağı etkisiyle büyük gruplar oluşmaya başlar. Juan D'Arienzo ve Aníbal Troilo, sonraları uluslararası üne kavuşacak tangolardan biri olan La Comparsa gibi melodilerin tamamen orkestraya uygun yorumlarını üretirler. Şimdi günün ikinci tandası D'Arienzo'dan geliyor. Az evvel sözünü ettiğimiz La Comparsita, küçük anlamındaki La Comparsa ilk parça. Ardından La Tablada, yönetim kurulu. El Panuelito, mendil. Ve tandanın son parçası Canzoneta, şarkı. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümden okumaya devam ediyoruz. 1940'lara gelindiğinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Perón hükümetiyle Arjantin dünyadan politik anlamda yalıtılır. Tango, sonraki 20-30 yıl boyunca bir dizi siyasal bunalım içinde gelişimini sürdürür. Dönemin önemli müzik grubu liderlerinden biri olan Osvaldo Pugliese, kara listeye alınıp mahkum edilen çoğu müzisyenden biridir. 50'lerin ortalarında Arjantin askeri bir diktatörlüğe geçer. 3'ten fazla kişiden oluşan grupları yasaklayan yasalara karşın tango ölmez. Yer altına iner ama yok olmaz. Yok edilemez. Arjantinlilere bir zamanlar düelloların yaşattığı, cesur oldukları, cesaret ve onurun gereklerini yerine getirdikleri duygusu, tangoların sözlerinde, tango müziğinin kimi hırçın, kimi uysal ritminde ve gizlilik içinde de olsa tango dansının adımlarında yaşamayı sürdürür. Şimdi sıradaki tangomuz Osvaldo Pugliese'den geliyor. Parados, iki kişi için. Patetico, acınısı. Antico Rolex de Cobre, antika bakır saat. Ve tangonun son parçası Pata Anca, geniş paça. Dinliyoruz.

Rio de la Plata programında Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabından okuyoruz. Buenos Aires'te doğup büyümüş, çocukluğu köşeyi dönünce karşısına çıkan bıçakların ve gitarların Palermo'sunda, Palermo mahallesinin öteki yüzünde geçmiş bir yazı adamı, Latin Amerika ve dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden şair, öykücü ve deneme yazarı Jorge Luis Borges, tangonun var olma nedeni ya da onarıcı işlevi için şöyle der. Oscar Wilde bir söyleşisinde müziğin o ana dek farkında olmadığımız kişisel bir geçmişi ortaya çıkardığını, bizi yaşamadığımız mutsuzluklar için gözyaşı dökmeye zorladığını, işlemediğimiz suçlardan pişmanlık duymamıza neden olduğunu öne sürer. Bu kendi hesabıma, önce hasmıma meydan okuyup sonra karanlık bir bıçak kavgasında sonumun gelmesini sessizce izlediğim, aynı anda hem soğukkanlı hem aşırı duyarlı olduğum kurmaca bir geçmişi ayrıntılarıyla düşlemeden El Marne ya da Don Juan'ı dinleyemediğimi itiraf etmeliyim. Kim bilir, belki tangonun da var olma nedeni budur. Arjantinlileri bir zamanlar cesur olduklarına, cesaret ve onurun gerekenlerini yerine getirdiklerine inandırmak, tangonun böyle bir onarıcı işlevi var. Şimdi son tanımız Astor Piazzolla'dan geliyor. Az evvel bahsettiğimiz Borges'in sözlerini yazdığı 3 tango. El Marne, Don Juan ve El Tango. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Andrei Grisku ve bendeniz Ferit Dalbudak, program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Menlioğlu'na çok teşekkür eder. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Menlioğlu'na teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Şakirler'e teşekkür ederiz.
0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü oldu ve biz yeniden buluştuk. Ben İlknur Akman Erk, sizlere bu hafta sonu Konya-Isparta sınırındaki harika bir dünya parçasından sesleniyorum. Sonsuz Şükran Köyü'nün kerpiç evinden sesleniyorum. Değerli dostlar, tabii ki radyomuzu destekleyen tüm dostlarla birlikte program destekçilerimize teşekkürlerimi göndermek istiyorum ve bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi de hatırlatıyorum. gezgininşarkisi@gmail.com. Bugün müziklerimize Alman müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriyle başlayacağız. Heinrich Schütz. 1585 yılında doğan Schütz, Rönesans'ın çok sesli müzik geleneğiyle yeni gelişmekte olan barok üslup arasında adeta bir köprü kurdu. Ama onun müziğini biçimlendiren en önemli deneyimlerden biri Almanya'nın dışında İtalya'da gerçekleşti. Venedik'e giderek San Marco Bazilikası'nın ünlü bestecisi Giovanni Gabrieli ile çalıştı ve böylece Venedik'in farklı mekanlara yerleştirilen koro ve çalgı topluluklarının birbirlerine cevap verdiği görkemli, çok korolu müzik geleneğini yakından tanıdı. Bütün bu İtalyan etkilerini Alman protestan müzik geleneğiyle birleştirerek kendine özgü bir dil yarattı Heinrich Schütz. Ve birazdan onun SWV 468 eser sayılı Magnificat'ını dinleyeceğiz. Ve işte Schütz'ün bu birikimini belki de en etkileyici biçimde gösteren eserlerinden biri. Magnificat, Aziz Lukas İncil'inde Hazreti Meryem'in söylediği şükran ve övgü ilahisidir. Yüzyıllar boyunca Batı kilise müziğinin en çok bestelenen metinlerinden biri olmuştur. Schütz de Magnificat metnini birkaç kez bestelemiştir ancak birazdan dinleyeceğimiz SWV 468 bunların içinde Latince metni kullanan tek örnektir. Ve Schütz bu eserde yalnızca görkem peşinde değildir mekanın içine yerleştirdiği korolarıyla. Magnificat'ının her dizesini ayrı bir müzikal karakterle ele alır. Dolayısıyla metindeki sevinç, tevazu, güç ve şükran duyguları müziğin dokusunu sürekli değiştirir. Yaklaşık 13 dakika sürüyor bu Magnificat ve Venedik'in ihtişamını Alman müzik geleneğinin berraklığıyla bir araya getirdiği için benim en sevdiği eserlerden biridir. Kimden dinleyeceğiz peki? Helmut Rilling yönetiminde. Spandau Kantorei topluluğunun korosundan ve solistlerinden dinliyoruz. Hemen bir küçük parantez. Dünyaca ünlü şef Helmut Rilling, ki maalesef 11 Şubat 2026'da kaybettik, Johann Sebastian Bach eserlerindeki uzmanlığıyla ve de olağanüstü kayıtlarıyla tanınan bir şeftir. İşte Heinrich Schütz'ün Magnificat'ını onun yönetiminde dinliyoruz. Böylece müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, Alman besteci Heinrich Schütz'ün görkemli dinsel vokal dünyasını dinledik Magnificat eseriyle birlikte. Ve şimdi bu dünyadan, bu vokal alemden yaklaşık yarım yüzyıl sonraki bir İtalyan isme uzanıyoruz. Ve onun sayesinde barok dünyasında, İtalyan çalgı barok dünyasına geçişi duyacağız. Kimdir peki bu bir gelecek olan besteci? Francesco Onofrio Manfredini. Şimdi Francesco Onofrio Manfredini günümüzde Vivaldi, Corelli ya da Albinoni kadar sık karşılaştığımız bir isim değil. Oysa 1684 yılında Pistoia'da doğan Manfredini, İtalyan baroğu dendiği zaman en önemli merkezlerden kabul edilen Bologna Müzik Okulu'nun en dikkat çekici temsilcilerinden biriydi vakti zamanında. Ve Bologna'da dönemin önde gelen kemancılarından Giuseppe Torelli ile çalışmıştı. Ve dolayısıyla özellikle yaylı çalgılar için yazdığı eserlerde 17. yüzyılın sonlarında İtalya'da hızla gelişmekte olan konçerto geleneğini kurucularından biri olmuştu. Birazdan Do majör Sinfonia da Chiesa dinleyeceğiz. Opus 2 No 9 eserini dinleyeceğiz. Bu Manfredini'nin 1709 yılında Bologna'da yayımlanan 12 Sinfonia da Chiesa başlıklı koleksiyonunda yer alıyor. Eserler iki keman, bas ve sürekli bas için yazılmış. Viola ise isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor. Yalnız buradaki sinfonia sözcüğüne tabii dikkat etmek gerekiyor. 1709 yılındayız. Yani henüz Haydn ve Mozart'ın klasik senfonisinin ortaya çıkmasına daha çok var. Da Chiesa, yani Sinfonia da Chiesa ise, da Chiesa kilise için anlamına gelir ya da kilise üslubunda anlamına geliyor. Ve bu gelenekte eserler çoğunlukla yavaş, hızlı, yavaş, hızlı biçiminde 4 bölümden oluşuyor. Birazdan dinleyeceğimiz Do majör tondaki eser de 4 kısa bölümden oluşuyor. Grave, Andante, Largo ve Presto. Kimden dinliyoruz bu güzel eseri? Capricornus Consort Basel topluluğu icrasıyla Do majör Sinfonia da Chiesa Francesco Onofrio Manfredini radyolarınızda.

Değerli dinleyenler, Francesco Onofrio Manfredini'nin bu küçük sinfoniyada Chiesa'sından sonra 1500'lü yılların Floransa'sına uzanıyoruz ve gelecek olan isim Isabella de Medici. 1542 yılında Floransa'da Rönesans İtalya'sının en güçlü ailelerinden birinin içine doğduğu Isabella de Medici, tabii ki Medici ailesinden bahsediyoruz. Babası Toskana Grand Dükü Cosimo de Medici idi, annesi ise Toledolu Eleonora'ydı ve Isabella yalnızca bir Medici prensesi değildi. İyi eğitim görmüş, şiirle ve özellikle müzikle yakından ilgilenen bir Rönesans kadınıydı. Ve birazdan onun çok sevdiğim bir şarkısını dinleyeceğiz. Lieta vivo e contenta, yani kabaca neşeli ve memnun yaşıyorum. Aslında bu eser günümüze onun adıyla ulaşan tek müzik eseri. Belki çok daha fazla eseri var Isabella de Medici'nin, lakin imzalar eksik, isimler eksik. Ve bu birazdan dinleyeceğimiz eserin de el yazmaları Modena'daki Biblioteca Estense'de korunuyor. Metin küçük bir Rönesans aşk şiiri, anlatıcı sevgilisini güneşe benzetiyor. O güne, o güzel güneş ışıklarını gösterdiğinde neşeli ve mutludur. Güneş gözden kaybolduğunda büyük bir acı çeker. Eserde Lavinia Bertotti'nin güzel sesini dinleyeceğiz ve o güzelim sese Maurizio Piantelli laftasıyla eşlik ediyor. Isabella de Medici radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, Isabella de Medici'nin o harikulade şarkısını dinledik ve şimdi bir başka muhteşem kadına uzanıyoruz. Yine Rönesans'tayız. Rönesans'ın sonundayız aslında. Bestecimiz Francesca Caccini. 1587'de Floransa'da müziğin tam merkezinde doğdu Francesca Caccini. Babası erken barok dönemin ve yeni gelişmekte olan müzik anlayışının en önemli isimlerinden Giulio Caccini'ydi. Ve Francesca yalnızca bir besteci değil, aynı zamanda şarkıcı, lavtacı ve şairdi ve Medici Sarayı'nda görev yaptı ve dönemin profesyonel müzik dünyasında olağanüstü bir konuma ulaştı. Bugün ayrıca günümüze ulaşan bir opera besteleyen ilk kadın olarak da müzik tarihinde özel bir yere sahiptir. O eserde 1625 tarihli La Liberazione di Ruggero, Ruggero'nun kurtuluşudur. Şimdi birazdan Se Muove a Giurar Fede isimli şarkısını, başlıklı şarkısını dinleyeceğiz. Bu Caccini'nin 1618'de Floransa'da yayımlanan birinci kitabında, birinci müzik kitabı adlı koleksiyonunda yer alıyor. Ve bu kitapta 36 eser var. Şarkının başlığı kabaca aşka sadakat yemini etmeye kalkarsa diye çevrilebilir. Metin aşkı adeta kendi yasaları olan bir hükümdar gibi ele alıyor. Aşık, aşkın mahkemesine çıkıp sadakat yemini ederken acı çekmeden kurtulacağını sanıyor. Oysa aşkın kullarını hangi yasalarla yönettiğini henüz bilmiyor. Nefis bir şarkı gerçekten. Kimden dinliyoruz? Elena Cecchi Fedi'nin sesine Gianluca Lastraioli yönetiminde Cappella di Santa Maria degli Angiolini topluluğu eşlik ediyor. Francesca Caccini geliyor şimdi de radyolarınıza.

Değerli dostlarım, neredeydik? İtalya'daydık. Aslında Heinrich Schütz'le başladık, sonra İtalya'ya çevirdik rotamızı ve bugün galiba İtalya'da kalacağız, öyle gözüküyor. Rönesans döneminden eserler dinledik, baroktan dinledik. Şimdi ise yine baroktayız tabii ki, baroğun sonlarına doğru geldik. Ve bir isim var sırada, Romano Antonio Piacentino. Birkaç defa konuğumuz oldu bu bestecimiz. Lakin Piacentino hakkında neredeyse hiçbir biyografik bilgiye sahip olmadığımız, 18. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülen İtalyan bir isim. Hatta kaynaklarda adının sıralanışı bile değişiyor. Kimi yerde Romano Antonio olarak geçiyor, kimi yerde Antonio Piacentino Romano olarak karşımıza çıkıyor. Bir kararsızlık söz konusu. Günümüze ulaşan eserleri arasında flüt için eserler öne çıkıyor. Flüt için bir trio, solfej çalışmaları, bir şakon ve birazdan dinleyeceğimiz sol majör flüt konçertosu bulunuyor. Şimdi bu konçerto travers flüt, iki keman, viola ve bas için yazılmış ve üç bölümden oluşuyor. Allegro Manon Troppo, Andante ve Allegro. Bu üç bölümlü hızlı, yavaş, hızlı yapı 18. yüzyıl İtalyan konçerto geleneğinin karakteristik planını taşıyor. Eserde flüt, orkestranın karşısında gösterişli bir virtüöz olmaktan ziyade onunla sürekli sohbet eden zarif bir solist gibi. Özellikle orta bölüm, ah o güzelim orta bölüm, Andante, flütün şarkı söyleyen yumuşacık karakterini öne çıkarıyor. Tabii dış bölümler daha canlı, akıcı ve çok aydınlık, tipik bir İtalyan barok havasında. Bestecisi hakkında dediğim gibi çok az şey biliyoruz ama eser unutulmamış. Jean-Pierre Rampal ve James Galway gibi 20. yüzyılın iki büyük flütçüsünün kayıtları sayesinde diyeceğim, işte o repertuarda yaşamaya devam etmiş. Ve ilginçtir, bu her iki kayıtta Claudio Simone yönetimindeki I Solisti Veneti ile yapılmış. Ben de sizlere zaten Jean-Pierre Rampal solistliğinde olan yorumu hazırladım. Jean-Pierre Rampal solist, I Solisti Veneti eşlik ediyor ve böylece hayatına dair hiçbir şey bilmediğimiz ama eserlerini sadece bildiğimiz Romano Antonio Piacentino, o ünlü sol majör flüt konçertosuyla radyolarınıza geliyor.

0: Değerli dinleyenler, bu harikulade flüt konçertosuyla bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
4: Reklamlar bitti. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolol Vural'a teşekkür ederiz.
3: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.

Gidilmeyen Yoldan hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün Gidilmeyen Yolda Nobel Ödülü alan Anne Carson'dan biraz bahsedeceğim. Aslında benim hayatta teşekkür etmem gereken insanlar var. Bu insanların bazılarını, yani onlara teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorum ama o teşekkürü hiç edemeyeceğim insanlar var. Bazıları hayatımda değil artık, izini kaybetmişim. Bazısı bu dünyada değil zaten. Ve bazısıyla da böyle bir ilişkim kalmamış, hayatımdan çıkmış. Şimdi Anne Carson da onlardan bir tanesi aslında. Onunla hikayemden biraz bahsedeceğim. Yani ortak bir hikayemiz yok Anne Carson'la da, benim onunla bir hikayem var. Ama ondan önce aslında galiba yıl 1992 ya da 93, o döneme gitmem gerekiyor. Bizim okulda, Işık Lisesi'nin Ayazağa kampüsünde Türk Dili ve Edebiyatı dersini veren bir Gülşen öğretmen vardı. Soyadını hatırlayamıyorum. Yıllar içerisinde çok farklı soyadları hatırladım ve hepsiyle Gülşen öğretmenin adını aradım ama hiçbir iz bulamadım. Çokça bu aramalarda çokça fotoğraf buldum. O eski döneme ait bir sürü öğretmenden ve o dönemin öğrencilerinden çokça fotoğraf buldum gerçekten. Diyeceksiniz ki bunlarla ne yapacaksın? Hiç aslında Gülşen öğretmene bir teşekkür borcum vardı. Onu edeceğim. Bu aramalarım sırasında diyeyim. Bir de lisede edebi metinler dersini veren bir Kemal öğretmene de hatırlıyordum ve ona da rastladım. Ona da edilmemiş teşekkürümü ettim. Hatırladığım, onunla ilgili hatırladığım en önemli şeylerden bir tanesi beyaz önlüğüyle sınıfa girdiği ve elinde tebeşirle ders anlattığı. En önde otururdum. O da benim sıramın hemen önünde dururdu. Çok çok iyi bir dersti gerçekten. Bizim Işık Lisesi'ndeyken edebiyat derslerimiz hakikaten çok nitelikliydi. Onu söylemem lazım. Hakkını vermem gerekir. Kemal Hoca'yla şöyle bir gün hatırlıyorum. Kompozisyon dersini olacak ve o sabah öğretmen işte bize dedi ki kompozisyonlarınızı okuyabilirsiniz. Ve ben okuduktan sonra sınıfa döndü ve dedi ki arkadaşlar yazar olacak bir arkadaşınızı dinlediniz. O kadar etkilemişti ki beni. Gerçekten öğrencilerine böyle motive eden ve böyle ilham olan öğretmenler bin yaşasın diye düşünüyorum. Aslında şu belki Anne Carson'dan bahsetmeden önce Nobel ödüllü yazarlardan biraz bahsetmem gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ortak bir şeyleri var sanki. Hepimiz dünyaya sadece bir kez bakıyoruz. O zaman da çocukluğumuzda. Gerisi hatıra demişti Louis Glück. 2020'de, 2022'de, 2024'te, 2026'da Nobel ödülü alan şair ve yazarların kimi ortak bir özelliği olduğunu düşünüyorum aslında. Louis Glück, Han Kang, Anne Carson. Bunların hepsi benim gözümde aslında bazı ortak özellikleri var. Bu ortak özellikler biçimsel özellikler olabilir ama bugün onlardan bahsetmeyeceğim. Aklınıza ilk gelen özelliği söylemeyeceğim gibi büyük ihtimalle ikinci geleni de söylemeyeceğim. Sizinle bir anımı paylaşacağım. Annem, babam, abim, ben sahildeyiz ve Marmaris'teyiz. Biz babamla öğle yemeği için toz ve içecek bir şeyler almaya doğru yürüyoruz. Onlar deniz kenarında, biz yola doğru gidiyoruz. Ve benim bileğimde böyle renkli fasulye boncuklardan yapılmış bir bilezik var. Gerçekten hava çok sıcak ve büfenin önü acayip kalabalık. Ayaklarıma böyle kum yapışmış ve terliğimi almamışım tüm ısrarlara rağmen ama ayaklarımın yandığını itiraf edemiyorum. 5-6 yaşındayım. O anın hayatımın sonuna kadar benle kalacağından çok habersizim. Louis Glück'ün Ben Dünyaya Sadece Bir Kez Bakarız, o da çocukluğumuzda Gerisi Hatıra dizesini okuduğum zaman, okuduğumdan beri diyeyim aslında. Hep aklıma o gün gelir mesela. Çocukluğun bir biçimde o filtrelenmemiş saf hali. Aslında hayatımızda yalnızca bir kez tüm dünyanın büyüsüne kapıldığımız ve her şeyin ilk kez gözüktüğü anları yaşıyoruz. O zamanlar her şey yeni, her şey daha canlı. Her şeyin anlamı çok büyük ve o aslında o anlam
Sonrasında sadece hatıralarda kalıyor. Çocukken dünya böyle devasa ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Ama büyüdükçe o anların bir kısmı kayboluyor. Hatırlamaya çalışıyoruz ama anıların gerçekliğinden tam da emin olamıyoruz. Gerçekten gördüğümüz mü, yoksa artık sadece hafızamızda kalanlar mı, değiştirip dönüştürdüğümüz anılar mı? Bir daha o bakışla bakamıyoruz hiçbir şeye. Aslında hatırladıklarımız bir nevi o kurgu hayat. Kurgulanmış hayatlar. Böyle baktığımız zaman umutlu bir şeye de dönüşüyor bu. Çünkü istediğimiz kadar anılarımızdan seçerek kendimizi yeniden ve yeniden bir geçmiş kurgulayabiliyoruz gibi. Ama hatıralar bence gerçeği olduğu gibi taşımıyor da bize onu kendi bakış açımızdan yeniden yaratma fırsatı veriyor. Yani böyle sanki seçici bir arşivci gibi. Hangilerini saklayacağına, hangileri unutacağına o günün şartlarına göre karar veriyor. O yüzden de sabit değiller hatıralar, zamanla değişiyorlar. Hatta bazen canlı olanlar bulanık hale geliyor. Bir kez yaşadığımız şeyler yıllar sonra zihnimizde bambaşka şekillerde de ortaya çıkabiliyor. Bu insan olmanın çok garip bir yanı. Zaman ilerliyor ve hayatımız böyle birikmeye devam ediyor. Onu bir yaştan sonra anlayabiliyoruz ama çocukluk o ilk bakış hep köşede bir yerde duruyor. Bence sadece büyüdüğümüz için değil ama dünyaya ilk ve saf haliyle baktığımız o zamanları aradığımız için de hatıralar çok kıymetli. Sanki onun ardından gelen bu hatıraların kırık parçalarıyla o bakışı sanki yeniden bulmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana. Aslında belki bu yüzden içten içe en çok çocukluğunu yaşamamış insanlara dert ediniyorum ben bu hayatta. İşte Louise Glück bana bunları düşündürmüştü 2020 yılında Nobel Ödülü Edebiyat Ödülü alan. Çünkü o söylediği sözlerde çocukluğun bir önemli olduğunu, bir dönemeç olduğunu ve o döneme ait anıları zihnimizde biriktirip sonra yeniden anlamlandırdığımızı anlatmıştı. Ve kendimize o yılların hikayelerini anlattığımızı. Peki mesela yazarların açısından düşündüğümüzde yazarlık bu çocukluk hikayelerinden kalan parçaları yakalamak ve kaybolmadan önce onları kelimelerle sabitleme çabası olabilir mi? Bu noktada büyük büyük konuşup yazar olduğumu söylemeyeceğim ama yazan bir insan olarak bende izi olan zannediyorum ki 1992-93 yıllarında Gülşen öğretmenin bende kalan anısını hep hatırladım ve onu hep biraz büyüttüm aslında. Ve onu kaybolmadan önce, benden kaybolmadan önce sabitlemeye çalıştım. Çok destekleyiciydi ve çok iyi ders anlatırdı. Öğrendiğim temel metinlerin birçoğunu ona borçluyum aslında. Sınıftaki hali ben hep gülümseyen ve çok şefkatli ve çok kibardı öğrencilerine. O yüzden ona bir teşekkür borçluyum. Ona borçlu olduğum kadar bugün bahsettiğim yazarlara da borçluyum elbette ki. Han Kang 2024'te Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı. Çocuk Geliyor kitabında Güney Kore'deki Gwangju katliamını anlattı. Şimdi aslında o zaman böyle şiddet dolu bir dünyada büyüyen çocukların travmatik deneyimlerle nasıl yüzleştiğini anlatıyordu bize kitapta. Bir yanıyla da diyordu ki çocukların şiddet karşısında masumiyetleri aslında hem bu toplumsal travmanın yansıması olarak hem de bireysel travmanın yansıması olarak kırılır. Yani bir karakter şiddetle karşılaştığı o ilk anda yaşadığı dehşet onun aslında o ulusun ortak hafızasına kazınmış bir deneyim diye anlatıyordu. Bu hatıralar da bir toplumun karanlık tarihinin parçası olarak yeniden inşa ediliyor ve çocukluk anılarını toplumsal bir travmanın aynısı haline getiriyordu. Çok güçlü bir kitaptı gerçekten de Çocuk Geliyor. Aslında hemen kitaptan diğer kitaba atlamış gibi olacağım ama Annie Ernaux'un Seneler kitabında da hem kendi çocukluğu hem de kendi gençliğine dönerek anılarını toplumsal hafızanın filtresinden geçiriyordu aslında. Yani böyle market alışverişi yapıyor ki galiba bunlardan biraz bahsetmiştim. Beni çok etkileyen bir kitaptı çünkü. Aile yemekleri yeniyor ve bütün o küçük hikayelerde
20. yüzyılın toplumsal dönüşümlerini, bayağı Fransa'daki sınıf farklarını inceliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bunlar çok küçücük hatıralar gibi. Ama sadece mesela Eniğerno'nun çocukluk anıları değil onlar. Onlar bir kuşağın sosyokültürel deneyimleri. Onlar bir kuşağın tarihi. Aslında hem Han Kang hem Eniğerno çocukluklarından topladıkları bu anıları böyle bir kuşağın ortak hafızası olarak yeniden inşa ediyorlar. Biz çocukluğumuzda gördüğümüz o dünyayı bugüne nasıl getiriyoruz? Onu nasıl kuruyoruz? Onu yeniden nasıl anlamlandırıyoruz? Yine bir anı hatırlıyorum. Abim battaniyeyi koltuğun üst kısmından böyle yere kadar gergince yayıyor. Battaniye yere kavuştuğu yerde koltuğun altına kıvrılıyor. Çünkü gergin durmasını istiyoruz. O yüzden koltuğun ayağına sıkıştırıyoruz. Bu bizim yolumuz. Küçük arabaları battaniyenin üst tarafından yolluyoruz aşağıya ve onlar hızla kayıyorlar. İşte kimin daha hızlı attığı konusunda yarışıyoruz. Mesela o anın ne kadar büyüleyici olduğundan habersizim. Sadece oyun oynadığımı düşünüyorum. Oysa edebiyat giderek bu küçük hikayelere kayıyor. Büyük anlatıların yerini aslında bu küçük ama derinli anlar alıyor. Anne Carson'ın yaptığı bir röportajda söylediği bir şey de bunu destekliyor. Ben diyor Descartes değilim ki, ben küçük anların peşindeyim aslında. Bu küçük anlardır beni yazmaya iten, yoksa ben bir filozof değilim diyor. Şimdi tam bunu demişken bir şarkı arası vereceğim. Selma Oğuz'un Mati albümünden Funkier'den Mosquitoes Twitter gelecek. Nina Simone'un da yorumu vardı ama ben bu yorumu gerçekten çok seviyorum. Dinleyelim, sonra yine beraberiz.

İdilmeyen Yoldan hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün hem Enk Arslan'ı hem bende iz bırakan birkaç yazarı hem de edilmemiş teşekkürleri konuşuyoruz aslında. Enk Arslan böyle bir sözü vardı. Yani diyordu ki küçük şeylerin gücü vardır. Büyük felsefi teoriler önemli. Bizi biz yapan gün içindeki küçük anlardır, küçük detaylardır. O tamamen rasyonel ve akılcı olarak kalamayız diyordu. Hatalarımızla, anlık hislerimizle, mantıksız bulduğumuz küçük şeylerle var olabiliriz. Hatta bu örneği veriyordu. Louisiana Channel'da yaptığı bir röportaj olabilir bu. Belki Lynn Ullman'la konuştuğu için. Deyince aklıma Lynn Ullman'a olması etmem gereken teşekkür de geldi. Descartes'in "Düşünüyorum öyleyse varım" diyerek her şeyi böyle saf akıl ve mantık süzgecinden geçirdiğini ama bizim Descartes olmadığımızı ve insan olarak bizim onun tamamen mantıktan ibaret olarak kurduğu bu şeyin altını küçük şeylerle doldurmamız gerektiğinden bahsediyordu. Edebiyatın da giderek bu küçük hikayelere doğru kaydığını düşünüyorum. Yani büyük anlatıların yerine, ki sinemada da böyle bu. İnsanların hayatlarındaki küçük ama derin anların hikayeleri geliyor onların yerine. Edebiyat işte aslında belki çocukluğumuzdaki gibi bu o küçük detayların peşinden büyük anlamlar bulmaya çalışıyor. Çünkü hani nasıl bir çocuğun dünyası da böyle büyük büyük olaylardan çok çok sıradan küçücük olaylardır ya. Belki yine kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Bahçede keşfettiğimiz yeni böcek türleri ve isim taktığımız solucanlar, annemin hazırladığı öğle yemekleri bizi bahçeden içeri çağırırken, ya da yaz akşamlarında duyduğumuz bir şarkı. Mesela Deli Divane şarkısını hatırlıyorum hep çocukluğumdan. Bunu kim söylüyordu? Erol Evgin diye isim geliyor ama galiba değil. Şimdi bu küçük anlar çocukken gözümüze büyük görünse de işte bunun sebebi dünyanın henüz yeni ve her şeyin anlamının çok taze olması. Ama biz bu hikayeleri yazmazsak eğer bunlar unutulmaya mahkumlar bir yanıyla da. Yani o yüzden de bu kitaplar bence tadından yenmiyor gerçekten. Modern edebiyat bu hikayeleri o yüzden çok seviyor. Bu anlatı türü bu bireyin hayatındaki çok sıradan gibi görünen anların aslında bizim kimliğimizin oluşumunda, toplumsal yapının anlaşılmasında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mikro hikayeler bunlar. Benim çok sevdiğim bir yazar aslında gündelik yaşamın pratiklerine dair bir çalışma yapmıştı. Ve insanların çok sıradan eylemlerinin, yani sokak yazılarının, o öyle örnek veriyordu, toplumsal yapılar hakkında ne kadar derin bilgiler edinebileceğini savunuyordu. Hatta onlara bakmadan aslında toplumsal yapıları anlayamayacağımızı da söylüyordu. O yüzden toplumsal dinamiklerin bir aynası aslında onlar. Bir Hartbach'ın bir hafıza teorisi var. Bireyin hafızası nasıl şekilleniyor? Kimliği nasıl şekilleniyor? O diyor ki aslında sadece diyor kişisel deneyimlerimiz yok. Yani bunun haricinde aile, okul, toplum gibi sosyal bağlamlar var ve bunların içerisinde şekilleniyoruz. Dolayısıyla çocukluk anılarımız aslında bütün bu kolektif hafızanın bir parçası. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler toplumsal çevre tarafından şekillendiriliyor ve bizim kimliğimizin de yapı taşlarını oluşturuyor. Aynı zamanda bunların hayatlarımızı anlatma biçimimiz yine işte otokurmaca anlatılarda, otobiyografik anlatılarda bizim kimliğimizin nasıl şekillendiğini ortaya koyan yapılar. Kişisel olan politiktir diyen teorinin, ya da teori değil bakışın diyelim, peşinden gidince o bireyin yaşamındaki küçük anların toplumsal yapılarla nasıl iç içe geçtiğini görüyorsunuz aslında. Çünkü bu da aynı zamanda bir kimlik ve toplumsal aidiyet kurma süreci gerçekten de. Bir anlamda bu yazılar insanın hem kendisiyle hem toplumla olan ilişkisini sorgulamaya yarıyor. Mesela Édouard Louis demişti galiba bunu, yazılmamış hikayeler unutulmaya mahkumdur diye. Ben yazmasam kimse yazmayacak diyerek ailesinin hikayesini yazmaya, kişisel hafızasını sadece koruma arzusunun ötesine geçerek onu toplumsal hafızanın bir parçası gibi diri tutmaya çabalamıştı. Peter Pan'ı hatırlarsınız. Büyümeyi reddeden ve çocukluğun o masum niyetini diyeyim, sonsuza dek korumak isteyen o kahramanı. Ya da Küçük Prens'i.
Çocukluğun masum ve sorgulayıcı bakışını bize anlatan, büyüdükçe kaybettiğimiz şeyleri sorgulamamıza neden olan. O yetişkinlerin dünyasında kaybettiğimiz anlamı o kadar zarif bir dille anlatıyor ki, hala her okuyuşta çok etkiliyor beni gerçekten de. Hatta bunu dinliyorsanız bir çok yakın zamanda belki bu akşam oturup Tornatore'nin Sinema Paradiso'yu, Cennet Sineması'nı tekrar izleyin bence. Yani o çocukluğun, onun sinema ile kurduğu o büyülü bağı. İzlerken ben de her parçada, belki de böyle her karede kendi çocukluğumun parçasını gördüm. O salondaki böyle küçük çocuk gibi. O geçmişte kalan günleri yakalamak istediğim. İlk gittiğim film mesela. Şaşkın Bakkal'da bir sinemada gittiğim bir Kemal Sunal filmiydi. Çok küçüktüm. Birkaç sahne hala zihnimde. Da var o filmi olduğunu düşündüm sonra ben bu filmin. Annem, abim, ben gitmiştik. Şaşkın Bakkal'da ışıklarda, şimdi yerinde bir katlı mağazanın olduğu köşede bir sinema vardı. Ve hatta belki hemen ardından Terence Malick'in Hayat Ağacı'nı, hani o çocukluk anılarına döndüğü şiirsel anlamı tekrar yakaladığımız, ya da yine beni çok etkileyen Linklater'ın çocukluk filmini, o 12 yıllık büyüme hikayesini, belki siz de tekrar izlemek istersiniz bunları. İster edebiyatta olsun, ister sinemada olsun. Aslında çocukluğa dair anlatılan bu küçük hikayeler hepimizin çok saf anlarını barındırıyor. İşte gerisi hatıra. İnsan çocukluğunun o masum, kırılgan, güçlü anlarını yakalayıp kaybolmaması için. Hank Hank, Annie Ernaux, Louis Glück, onların hepsine, çocukluğumuzda kurduğumuz o krallığın izlerini kaybetmemek için. Hepsine teşekkür borcum var. Gülşen öğretmene de. Ve bunu dedikten sonra ikinci şarkı aramı vermek istiyorum. Ve ardından tekrar beraber olacağız. Bu sefer Eddie Vedder'dan gelecek. Society diyecek. Ardından yine beraberiz.

Gidilmeyen yoldan hepinize tekrar merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün Louis Glück'ten bahsettik, Enya Erno'dan, Han Kang'dan biraz bahsettik ve ardından Anne Carson'a geçeceğiz. Aslında bu yazarların bana kalırsa en önemli özellikleri klasik bir ya, doğrusal ve bir kronoloji izlemiyorlar. Aynı çocukluk hatıralarımız gibi böyle kesik kesik parçalı yazıyorlar. Mesela Glück şiirlerinde mitleri ve kişisel anıları nasıl fragmanlar halinde sunuyorsa, Erno'da mesela senelerde fotoğrafları, ondan sonra gazete küpürlerini, bunların hepsini hafızanın kırıntılarıyla kuruyor. Çok benzer bir biçimde Han Kang'da, böyle Vejetaryen'da da, Çocuk Geliyor Orada da, tek bir ana karakterin değil ama çok farklı perspektiflerin, sanki böyle kırık aynalardan sızan ışık gibi konuşuyor diyeyim. Biz bir yandan da benden çok bizi anlatısı kullanıyorlar. Yani ve bir kuşağın tarihini yazıyorlar. Bir kişinin değil. Yani mesela Gwangju katliamını anlatırken Han Kang aslında Güney Kore'deki ulusal hafızadan bahsediyor. Ya da Glück mesela kendi aile travmasını ya da anne kız ilişkilerini anlatırken Persefone'den, Demeter'den bahsediyor ve insanlığın ortak kökenine iniyor. Ve çok yani vahşi, çiğ, acı gerçeklerle, ölümle, kürtajla, katliamla, yasla, onlarla böyle mesafeli, süssüz, klinik bir dille diyeyim, yazabiliyorlar. Şiirseller ama romantik bir şiirsellik değil, gerçeğin çıplaklığı. Çünkü satırları can yakıyor yani, keskinler. Benim çocukluğuma ve fasulye boncuklara, 5 yaşındaki Aslı'ya geri dönersek, o büfede tost almak için kolumdaki renkli fasulye boncukları uzatma anım, Anne Carson'a göre aslında felsefenin kalbi. Yani çünkü o çocuk dünyaya kendi saf büyüsüyle bakıyor. Fasulye boncuk her şeye bedel. O yüzden o takas teklisi bu insan olmanın ne diyeyim, irrasyonel tarafı. Yani tam da o Descartes değiliz, önemli olan küçük şeyler, ya çok kabaca söyledim bir yanıyla, ama insan olmanın özü mantığın sınırlarını aşan o kısım tam aslında bize Anne Carson'ı anlatıyor. O yüzden Anne Carson teşekkürlerime geçiyorum. Anne Carson'ın bir Kırmızı Notobiyografisinde kurduğu böyle epey meşhur bir cümle var. Onun özeti gibi olabilecek. Diyor ki gerçeklik bir sestir. Sürekli bağırmak yerine onu akort etmeniz gerekir. Yani aslında diyor ki edebi eylem böyle büyük bağıran gürültü değil, o gerçeğin çok kısık, parçalı, kırılgan o ince sesi, aradaki nüans. Akademiyle sokağı, böyle antik mitle bugünün acısını, aslında bugünden kanayanı diyeyim, bugünün sızısını diyeyim, birleştiren, formları kıran bir biçimi var. Onun aslında felsefesi rasyonel olanın tahakkümüne karşı da bir itiraz. Önemli de bir itiraz bu. Yani böyle büyük anlatıların ve rasyonel yapıların dünyayı ne diyelim parsellediği noktada aslında insan deneyiminin hakikati o küçücük çatlaklardan olabilir. Küçücük fragmanlarda olabilir. Bir büyük makro politik olaylar var. Bir de mikro hafıza var işte. Anne Carson'ı bu form kırıcı diyen aslında bir kitaptı. Oxford University Press'ten çıkmış ve Anne Carson'ın çalışmalarını detaylıca inceleyen bir kitap. Ve onun tüm külliyatının aslında tam da bu doğrusal olmayan parçalı hafıza üzerine kurulu olduğunu söylüyor. Benim yine teşekkürümün bir kısmı Anne Carson'ın Knox kitabı içinde. Ben babama mektup diye TM4'te yazdığım bir yazıda Carson'ın abisinin kaybı sonrasında yaptığı o kutuyu okuduğumu ve oradan ne kadar etkilendiğimi de yazmıştım. Abisini kaybediyor ve aslında her ya kayıp sonrası benim de yaşadığım çok benzer bir şey. O yüzden çok anlayabilmiştim. Bir Word sayfası açıyor ve bu bayağı onun dilsiz bir boşluk yani. Ne yapacağını bilemiyor bu Word sayfasıyla. Oraya hiçbir şey yazamıyor. O yüzden de böyle daha fiziksel
akordeon gibi uzayan bir böyle bir kitap yaratıyor diyeyim. Bir nesne kitap. Aslında acının düz bir çizgiyle anlatılamayacağının kanıtı olan bir kitap. Çünkü diyor ki bir nevi içindeki o fotoğraflar, parçalar, sözlük maddeleri, anlık böyle karalamalar. İşte somut yaz o diyor. Asıl onu yakalamamız lazım diyor. Sonra yine bir anım var. Küçüklüğümden kuzenimin sesi çok tizdi ve ağladığı zaman ya herkes odadan kaçıyordu ya da şunu ağlatmayın diye serzenişte bulunuyordu herkes. Biz de gülüyorduk buna ama yani ben de çok çocuktum. Belki aradan geçti 30 sene. Şimdi bunu hatırlayınca çok gülmüyorum. Çünkü ben Anne Carson'ın o önemli, meşhur ve meşhur olması gereken diyeyim ya da teorisini okudum. Ya denemesini. Aslında teorik çerçevenin gündelik hayata nasıl değdiğini bir kere daha gördüm. Bunu diyeceğim ama bu noktada yine bir şarkı arası vereceğim. Bu şarkı da Lasem'den Yitu Tevas. Bu şarkıyı ben çok çok seviyorum. Bu şarkı üzerine kızımla konuşurken bana dedi ki dilini anlamadığın şarkılarda nasıl bu kadar duygulanabiliyorsun ve bu kadar çok seviyorsun. Ve işte o henüz daha galiba sözlerle daha ilişki kuruyor. Daha yaşı küçük olduğu için belki diyeceğim. Ama benim için öyle değil. Dolayısıyla siz de dinleyin. Bakalım benim kadar etkilenecek misiniz diyeyim. Evet, Lafem'den Yetu Tevas geliyor.

Gidilmeyen yoldan hepinize tekrar merhaba. Bu şarkı sizde de bende bıraktığı izi bıraktı mı bilmiyorum. Bugün ama küçük şeylerden bahsediyoruz. Ankara'sından bahsediyoruz ve teşekkürlerden bahsediyoruz. Bu kuzenimle ilgili olan anı sonrasında Ankara'sının sesin cinsiyeti denemesini okuduktan sonra diyeyim. Çıkarılan tiz seslerin, kadının çıkardığı tiz seslerin, aslında ağlamanın, böyle çığlıkların, antik dünyadan beri nasıl histeri olarak ve biraz edebe davet gibi anlaşıldığını, hatta delilik olarak kurgulandığını anlatıyordu. Çünkü aslında bu düzen içerisinde diyordu, ataerkil düzende kadının sesi ya tamamen susturulmalı ya da mantıksız bir gürültüye indirgenir bu ses. Bu ben yine bir yazdığım yazıda yerli dizilerden bahsetmiştim. Sürekli kadın karakterlerin çığlık çığlığa bağırdığı birbirlerine, onları duymayan kişilere, onları duymayan adamlara. Dolayısıyla mesela yerli diziler üzerine çalışırken televizyonun sesini kısmadan bir türlü diziyi bitiremeyişime ve son dönemlerde zaten artık izleyemeyişime diyeyim. Bu öfkenin yapışıp kalması, sanki kadınlara ait bir kusur gibi bir akıl tutulması gibi temsil edilmesi, o kolektif öfkenin diyeyim, karakterlerin karikatürize temsiline indirgenmesi, öfkenin histeriyle temsil edilmesi. O yüzden bunların hepsini konuştuğumuzda aslında temelde öfkeyi doğuran o devasa arkasındaki epistemik şiddeti konuşmamış oluyoruz. Bu sebeple de o mitolojideki o ya Filomela'nın hikayesinde diyeyim ya da dili kesilen Filomela'nın hikayesinde Hans Christian Andersen'in Deniz Kızı'nda bir prense yaklaşabilmek, bir ruha kavuşabilmek için deniz cadısıyla yaptığı anlaşmada ona verdiği sesiyle aldığı bacakları ama o sesle kendini anlatamayışında ve sonunda denizde bir köpük oluşunda diyeyim. Bütün bunların etkilerini bende sarsıntıya sebep olacak şekilde anlatan Anne Carson. Anne Carson'a bu yüzden bir teşekkür borçluyum işte. Aslında küçük şeyler deyince bence hemen aklıma Arundhati Roy geliyor tabii ki. Çünkü Küçük Şeylerin Tanrısı kitabı geliyor. Çok yakın zamanda Sığınağım ve Fırtınamı okudum. Lale Akalın çevirisiyle ana kitabı olan Roy'un. Çok beğenerek okudum, çok etkilenerek okudum gerçekten. O Küçük Şeylerin Tanrısı kitabında da ya o kendi yani Roy'un edebi evreninde aslında o büyük büyük şeyler her zaman devlet, işte kas sistemi, ideolojiler, savaşlar böyle çok büyük yıkıcı, ezen bir ya dev bir mekanizma. O büyük şeylerin arkasında da her zaman böyle ordular var, yasalar var. Onlar vahşi. Sürekli bağırıyorlar o yüzden. Tıpkı televizyonda birbirini duymayan o dizilerde karikatürize edilen gürültü gibi. Ama küçük şeyler. İşte mesela bir çocuğun kolundaki boncuk bilezik. O zamandan bugüne sakladığımız bir sır. Nehir kenarından hatırladığımız bir an. İşte mesela Arundhati Roy da bize büyük şeylerin yasaları varken küçük şeylerin sadece tanrısı olduğunu söylüyordu. Yani edebiyat acaba aslında bütün o edebiyat ve sinema o bütün devasa yapıların altında ezilen bu küçük detayları kelimelerle sabitlemeye çalışma çabası mı? Ve Carson'ın bağıran dünyaya karşı gerçeklik bir sestir ve onu akort etmeniz gerekir demesi gibi. Roy da o büyük gürültülerin ortasında o çok kısık sesli küçük şeylerin izini mi sürüyordu? Bunları söylerken size bir de bir filmden bahsedeceğim. Bu bence son zamanda izlediğim en çok etkilendiğim filmlerden bir tanesi. Max Walker Silverman'ın Rebuilding'di filmin adı galiba. O filmde her şeyin yutan bir vahşi yangın olmuş. Büyük bir yıkım olmuş. Ama bu yıkım bize gösterilmiyor ve film felaketin hemen ardından o kül rengi ertesi günde başlıyor. O Josh O'Connor'ın canlandırdığı ve bence gayet çok başarılı olduğu diyeyim Dusty karakteri var. Nesillerdir ailesine ait bir çiftlik var. Mavi kapılı girişi. Ancak biz onu artık en baştan da bunu bilmiyoruz yani. Müzayedede bir at almaya çalışırken görüyoruz onu. Toprağa çoraklaşmış bir yerde görüyoruz. Sonra bir bankaya gidiyor. İşte bir kredi almak istiyor. Ama bu da reddediliyor. Ve sonra da bir konteyner kampına gönderiliyor.
Yani ama öyle bir şey anlatıyor ki bize o acının karşısındaki dilin tutulmasının nasıl bittiği. Aslında hem Dustin'in hem bu konteyner kampında yaşayanların o büyük o çok acı travmanın ortasında ortak bir dünya kurma çabalarını anlatıyor. Hayatı tekrar tutunma çabalarını anlatıyor. İşte prefabrik duvarlarına küçük notlar asıyorlar. O prefabrik küçük evlerinin tavanlarına yapışkanlar koyuyorlar ışıklı. Ve bunlarla hayatı yeniden kurabileceği, işte rebuild edebileceklerine dair, kurtarabileceklerine dair beraber bir umuta sarılıyorlar diyeyim. Yani aynı Carson'ın o kutudan sarkan parçalı yası gibi o akordiyonlu kutusundan, Knox'un içinden ya da Arunda Tiroy'un o dev sistemlere, ezici büyük sistemlere direnen küçük şeyleri gibi. Bu Rebuilding filminde de o kampın duvarlarına iliştirdikleri o küçük notlar o çok etkileyiciydi gerçekten. Çünkü biz yazmasak veya biz yapıştırmasak o küçük detayları kimse hatırlamayacak. Sadece o devasa yıkımları hatırlayacak. O büyük gürültü her şeyi yutacak. Ama o duvara o minik yapışkanlar yapıştırıldı. Asıl bunları hatırlamak. Asıl işte o çocukluğumuzun ilk saf bakışını ve fasulye boncuklarının korumaya direnmek önemli. Az daha zamanımız varken size Anne Carson'ın birkaç teorisinden daha bahsedeyim. Bir The Eros Bittersweet, acı tatlı Eros ve bir boşluk teorisi. Aslında Carson'ın dünya çapında tanınmasını sağlayan ilk akademik çalışmasıydı bu Eros the Bittersweet kitabı. Safo'nun aşkı niye acı tatlı olarak tanımladığını anlamaya çalışıyordu. Ve diyor ki yani aşk diyor iki şey arasındaki boşlukta var olur. Yani isteyen ve istenen arasında bir mesafe ve bir boşluk olmasa arzu doğmaz. Bu mesela o yüzden o boş Word sayfasına bakmasını ya da Rebuilding filmindeki karakterlerin yıkımdan sonra hissettiği o devasa anlamsız boşluğu ve onun abisinin vefatından sonra benim babamın vefatının ardından aslında yine o sayfada gördüğümüz boşluğun bir yok oluş olmadığını, aslında anlamın ve yaratıcılığın doğduğu yer olduğunu. O boşluğu doldurmak için büyük anlatılara değil, küçücük bu yapıştırma kağıtlarına ihtiyacımız olduğunu söylüyordu yani. Bu boşluğu anlattığı Acı Tatlı Eros kitabında. Aslında benim o boşluğa olan ilgim de biraz Carson'ın bu söylediği, yani Eksilerek Çoğalmak kitabında boşluğu uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. O isteyen ve istenilen şimdiyle geçmiş benle öteki arasındaki o boşluk. Çünkü mesela onun söylediği aşk üzerinden anlatırken bunu aşık olan kişi aşık olunan nesne ya da kişi ve ikisinin ortasında duran onları hem ayıran hem de birbirine bağlayan o aşılmaz mesafeden bahsediyordu. Ve o mesafe olmasaydı diyordu aşık aşkına kavuşsaydı arzu ölürdü ve ölüme evrilirdi bu iş. O yüzden bizi canlı tutan, bizi yazmaya, aramaya, hatırlamaya iten şey aslında o boşluğun kendisi. Bu bugün yetişkin biri olarak benim 5 yaşındaki benim o 5 yaşındaki halimle aramda duran o aşılmaz zaman çizgisi aslında o kuramsal boşluk. Yani biz o saflığa bir daha asla fiziksel olarak dokunamıyoruz. Ama dokunduğumuz an saflık bir biçimde yetişkinliğin dünyasında kirleniyor. Ama edebiyat o acı tatlı boşluğun üzerinde oraya geri dönememenin getirdiği diyeyim hissettiğimiz o boşluğu bizi o anları kelimelerle sabitlemeye yani o hatıraların tatlı sığınaklarına sığınmaya götürüyor. O yüzden mesela hem Arunda Tiroy'un kitabından örnek verdim hem de Rebuilding filminden o trajik boşluk, o dilsizlik karakterlerin o büyük boşluğu geçmişle ve bugünün arasında ki bugünün yıkımı arasında kalan o devasa boşluğa fırlattığımız bir çapa var. Yani Carson diyor ki bize o boşluk karşısında ya delireceğiz ya o boşluğu bir yaratım alanına çevireceğiz. Yazacağız, not alacağız, duvarlarımıza güzel resimler yapıştıracağız, Filomena gibi kumaş dokuyacağız.
Biz boşluğu yok etmeye çalışmıyoruz. O boşluğun acı tatlı güzelliğini ne diyeyim? Güzelliğe selam vermeye çalışıyoruz aslında. Çünkü biz o boşluk sayesinde hatırlıyoruz. O boşluk sayesinde yazıyoruz. O boşluk sayesinde çocukluğumuzun fasulye boncuklarını ya da Gülşen öğretmeni hatırlıyoruz. Bunları söyledikten sonra bugünkü son şarkı aramı vermek istiyorum. Cumbia del Monte Fuji, bir Japon halk ezgisinin bugün yepyeni bir ezgiye ne diyeyim evrilmiş versiyonu. Ben çok severek dinliyorum. Ümit ederim siz de öyle dinlersiniz diyelim. Son şarkı aramızı verelim.

Küçük şeyler derken belki aslında Anne Carson'ın yaratımı geri almak ve kendini eksiltmek olarak düşünebileceğimiz Fransız düşünür Simone Weil'den ödünç alıp edebiyata taşıdığı bir felsefe var aslında. Yani o büyük ve yaratıcı olanın yanında kelimelerle yazarın yeni bir dünya kurması ve kendi varlığını yüceltmesi ne Carson karşı çünkü. Bu onun o şeyinin diyelim ne diyelim bu teorisinin içinde var yaratımı geri almak. Çünkü diyor ki aslında yazmak diyor kendini var etmek için yok. Egoyu o çok bilinen yazarın sesini aradan çıkarmak için. Yani yazar kenara çekilsin ki gerçeğin acı ve çıplak sesiyle karşılaşabilelim diyor aslında. O yüzden de mesela onun şiirlerini, denemelerini okuduğumuz zaman aslında böyle çok da süslü cümlelerle karşılaşmıyoruz. Duygunun kendisiyle karşılaşıyoruz. Çünkü metnini sürekli olarak buluyor. Geriye sadece olması gereken o çok saf öz kalıyor. Benim asla yapamadığım bir şey bu mesela. Bu başkasına söylerken çok daha kolay ama eksiltme. Yani sürekli olarak kendini parçalıya parçalıya diyeyim, cımbızlaya cımbızlaya o öze ulaşmaya çalışma. Şimdi Knox'u hatırlayalım gene. O Knox kitabı içinde demişti ki aslında aynı Inferno'nun yaptığı yorumu yapıyordu orada. Yani giderek daha dijitalleşen bir dünyada kalıyoruz ve dijitalleşen bir dünyadayız. Ve bu dünya içerisinde zihnimizde anılar uçuşuyor. Ve dünya onları kolayca manipüle ediyor aslında. Bize yaşadıklarımızı unutturuyor. Dolayısıyla bizim amacımız hafızamızı kalıcı kılabilmek. Ve onu fiziksel, dokunulabilir bir nesneye dönüştürmek. O yüzden mesela o parmaklarımızla dokunduğumuz akordeon gibi açtığımız kitabın sebebi bu. Çünkü insan diyor acıyı zihninde rasyonalize edemiyor ama elinde somut bir nesne olarak tuttuğunda yasını fiziksel olarak hem deneyimliyor hem de sabit hale getiriyor diyeyim. Yani Filomena'nın dilsiz kalınca hikayesini kumaşa işlemesi gibi. Ya da işte gene söylediğim Rebuilding filmindeki karakterin o prefabrik kampın duvarına o küçük not kağıtları kızıyla beraber yapıştırması gibi. Yani Carson aynı zamanda tabii bir klasik filolog ve antik Yunanca'dan metinleri bugüne çeviriyor. Ve mesela parşömen üzerine silinmiş, yırtılmış kelimelerin yerine asla kendisi bir şeyler uydurmuyor. Onları doldurmaya çalışmıyor. O kopuklukları, o yırtılan yerleri, o dilsizlik anlarını, aslında o beyaz boşluğu aynen tutuyor. Çünkü acı işte o beyaz boşlukta. Ya bir tür edebi dürüstlük mü diyeyim? Çünkü o boşluğu doldurmak gerektiğini düşünüyor ya insan. Belki bir hırsla, belki bir rasyoneliteyle. Ama o boşluğun, o kayıp anın, dilsizliğin kendisine saygı duymak gerekir diyor. Boşluk metnin üzerindeki leke. Ama işte bu acının ya da işte hissettiğin şeyin, duygunun o bize kanıtı o. Bu yüzden belki en başta dedim ya aslında bu yüzden içten içe en çok çocukluğunu yaşayamamış insanları dert edinirim bu hayatta diye. Orayı yüceltmeye çalışmıyorum ama burada bir hüzün var üzerimde yani bunu düşündüğüm zaman. Çünkü o ilk bakış, o ilk o büyük hayal dünyasının karşısındaki o ilk bakış aslında bizden hiçbir zaman vahşice çalınmamalı diye düşünüyorum yani temelde. Ve belki biraz da çünkü o ilk bakış, o ilk o büyük hayal dünyasının karşısındaki o ilk bakış aslında bizden hiçbir zaman vahşice çalınmamalı diye düşünüyorum yani temelde. Ve belki biraz da bu yüzden beni ben yapan

0: hayatta. Küçücük şeyleri. Onları edin bence. Bulursanız Rebuilding filmini izlemenizi öneririm. Belki o küçük anlarda buluşmayı anlayacağız. Burada bahsettiğim beni etkileyen kitaplardan ve kitaplarda ve filmlerde buluşursak diyeyim. Gidilmeyen yol bugün de sona erdi. Biz bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Ben Aslı Kotaman. Açık Radyo'da, Apaçık Radyomuzda Gidilmeyen Yoldan. Hepinize hoşça kalın.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolol Vural'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neslihan Bozkurt Talı'ya teşekkür ederiz.
3: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Her zamanki gibi bugüne Manus Hadzidakis'in iki orkestra eseriyle başladık. Bu kayıtlarda Yorgos Zambetas buzuki çaldı. İki şarkıyla devam edeceğiz. İlki Kuyumcis tarafından bestelenmiş, sözleri ise Manos Eleftheriou tarafından yazılmıştır. Şarkının adı Dipsasa sti porta sou ya da Türkçe'de kapında susadım. İcra eden Anna Visi. Kapında sevgiye susadım ve tatlı tatlı uykuya daldım. Ay üzerindeki siyah halka uzak bir şapele verilen yemin. Hemen ardından 1950'de kaydedilmiş bir rebetiko şarkısı dinleyeceğiz. Başlık İlyo Vasilema Sosto, Türkçe'de gün batımı tam olarak. Beste Yorgos Lafkasa, söz ise Kostas Manesis'e ait. İcra edenler Orfeas Kreuzis, Anna Yorgakopoulou ve Yorgos Lafkas. Keyifli dinlemeler.

Şimdi de 1923 yılına geri dönelim ve Marika Papagika'nın bize çok bilinen bir şarkısını seslendirmesini dinleyelim. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Küçük Asya, Yunan ve Türk kültürüne ait geleneksel bir şarkıdır. Amerika'da sadece Yunanca olarak kaydedilmiştir. Bu, Marika Papagika tarafından 1923'te yapılan ilk kayıt. Başlık, Ah Yetremu ya da Türkçe'de Aman Doktor.

Marika Παπαγίκα Ντανσόρα, Αμαλία Ροντρίγκε Ιντιλεντίκ. Με ο αμόρ, νε ο αμόρ, σάρκεσαι του Ιουτούκ. Αμάλια Ροντρίγκε Χακντά, πυρκάτ, σε σοηλιέλι. Αμάλια Ροντρίγκε γυρμή ουτ τεμού, μπίντοκου γιου γυρμή, τόουτου, βε τσόκ ουνλου, μπυρ φάντο σάρκετσιστρ. 1930 yılında 15 yaşındayken şarkıcılık kariyerine başlamıştır. 1940 yılında geldiğinde Portekiz'de zaten çok tanınmış bir isimdi. Fransa, Almanya, Brezilya, Amerika gibi dünyanın dört bir yanında şarkı söylemiştir. Ayrıca birçok filmde de rol almıştır. 1980'ler ve 1990'lar onun yaşayan bir efsane mertebesine yükselmesini sağladı. Rodriguez 6 Ekim 1999'da Lizbon'daki evinde 79 yaşında vefat etti. Neyse, iki Rebetika şarkısıyla devam ediyoruz. İlk Telegrafıma Sting Carmen ya da Türkçe'de Carmen'e Telgraf. Müzik ve söz Panayotis Tundas ait. İcra eden Haris Alexiou. Hemen ardından Pu tha ta vris alou stromena. Türkçe'de bunları başka nerede sergilenmiş halde bulacaksın. Beste Vasilis Tsitsanis ait. İcra edenler Marika Ninou, Prodromos Tsausakis ve Vasilis Tsitsanis.

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi Sayın Akın Altan'ın Bertolt Brecht okumasını dinleyelim. Bay Altan'ın tüm kayıtlarını Cinema Sound Synopsis adlı YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Bertolt Brecht, Bay Conan'ın öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Davranış üstüne. Davranışın getirdiklerinden yalnızca biridir bilgelik. Çünkü bilgelik davranışın ereği değildir. Bilgeliği kimse davranışa öykünsün diye kandıramaz. Benim yemek yediğim gibi siz yiyemezsiniz. Ama benim gibi yerseniz bu size yarar getirir. Bununla birlikte demek istiyorum, davranış eylemleri doğurabilir. Ama zorunlulukların sizi yönlendirmesi gerekir ki davranışlarınız eylem olsun. Çokça babamın davranışlarını görüyorum, dedi düşünür. Ama hiç de onun yaptıklarını yapmıyorum. Neden başka eylemler yapıyorum? Çünkü diğerlerinden başka zorunluluklarım var. Ama davranışın davranış biçiminden daha kalıcı olduğunu görüyorum. Davranış zorunluluklara karşı koyar. Yalnızca bir tek şey yapabilir kimisi, eğer yüzünü yitirmek istemezse. Çünkü o kendini zorunluluklara uyduramaz, kolayca tepe taklak gider. Ama tavrı olan bir sürü şey yapabilir. Hem de hiç yüzünü yitirmeden. Öz ve biçim. Bay Kona bir resmi izliyordu. Resimdeki şeylere başına buyruk bir biçim verilmiş olduğunu gördü. Dedi ki, kimi sanatçılar dünyayı gözlemlerken birçok filozofun yaptığını yapıyorlar. Biçimi için gösterirken özü yitiriyorlar. Bir kez bir bahçımanın yanında çalıştıydım. Elime bir bahçe makası tutuşturup bir defne ağacını budamamı istedi. Ağaç bir saksı içindeydi ve bir kutlama günü için kiraya verilmişti. Bunun için küre biçiminde olması gerekiyordu. Hemen sağdan soldan fışkırmış filizleri budamaya başladım. Ne kadar çok çaba tüketmiştim küre biçimini yakalamak için. Ama epey zaman bunu başaramadım. Birinde bir tarafından, diğerinde öbür tarafından çok kesmiş oluyordum. Sonuçta bir küre olduydu ama küre küçücüktü. Bahçıvan düş kırıklığı içinde, "İyi bu küre ama defne nerede?" dediydi. Eski Çağ. Bay Kona, ressam Lundström'ün birkaç su güğümünün resmedildiği yapısalcı bir resmi önünde dedi ki, eski çağların barbarlık döneminden bir resim. O dönemde ne yuvarlaklıklar artık yuvarlak, ne de sivrilikler artık sivriydiler. İnsanlar her şeyi birbirine karıştırmış, ayırt edemiyorlardı. Ressamların alıcılarına belli bir şeyi anlamıyla ve belli bir biçimiyle yeniden geri getirmeleri ve göstermeleri gerekirdi. Resim alıcıları o kadar çok belirsiz, akıp birbiri içine girmiş, kuşkulu şeyler gördüler ki çok acıkmışlardı. Satın alınmamışla öyle ki deliliğini satışa çıkarmayan birini bile alkışa hazırdılar. Resmin üstünde bir sürü kişinin çalıştığı görülüyordu. Bu kişiler, bu resimde biçimi belirleyenler, eşyaların işlevlerini hiç göz önüne almamışlar. Bu güğümden insan su boşaltamaz. O dönemde bir sürü insan salt kullanılacak eşya olarak görülmüş olmalı. Bu duruma karşı da ressamlar direnmek zorundaydılar. Eski çağ, barbarca bir dönem. Bunun üstüne Bay Kona'ya resmin günümüz kökenli olduğu anımsatıldı. Evet, dedi Bay Kona, üzgünce, eski çağlardan. Doğal mülkiyet güdüsü. Adamın biri bir toplulukta mülkiyet güdüsünü doğal olarak nitelediğinde, Bay Kona birkaç kuşak önceki balıkçılara ilişkin aşağıdaki öyküyü anlattı. İzland'ın güney kıyısındaki balıkçılar, oradaki denizi güçlü demir şamandıralarla parça parça bölüp aralarında paylaşırlar. Bu su tarlalarına büyük bir sevgiyle bağlanırlar kendi mülkiyetleri olarak. Su tarlalarıyla kendilerini özdeş duyumsarlar. İçinde hiç balık bulunmasa bile onları hiçbir zaman elden çıkarmazlar ve liman kentlerinde yaşayanları hor görürler. tuttukları balıkları sattıkları bu kişilere pek değer vermezler. Çünkü onlara doğaya yabancılaşmış bir tür olarak bakarlar. Kendilerini de suda yerleşik diye adlandırırlar. Büyük balıklar tuttukları zaman onları büyük fıçılar içinde yanlarında tutarlar. Bu büyük balıklara isimler verip çok bağlanırlar mülkiyetleri olarak. Ekonomik durumları kötülediğinde bile reform çabalarını kararlı bir biçimde geri çevirirler. Öyle ki onların alışkanlıklarına aldırış etmeyen birçok hükümeti de devirmişler. Böyle balıkçılar, mülkiyet güdüsünün gücüne insan doğasından gelen bir bağımlılık olduğunu çürütülemez bir biçimde kanıtlıyorlar.

Bay Altan'ın Bertolt Brecht'in öykülerini okumasının ardından Ege'nin Çiçekleri adlı bestemi dinledik. Klarnet çalan Manos Halinotopoulos idi. Radyo programımızı Manos Hacıdakis'in bir şarkısıyla devam edeceğiz. Başlık Ta Llano Tragouda. Müzik söylediğim gibi Manos Hacıdakis'e ait, söz ise geleneksel bir şiir. Gökyüzündeki tüm yıldızlar arasında sana benzeyen, safak vakti ortaya çıkan ve tatlı bir şekilde oyulmuş onlardan bir yıldız var. İcra edenler Fleri Dandonaki ve Dimitris Psaryanos.

Φλέρι Νταντονάκη δε Δημήτρης Ψάριανος σου την λιδίκη. Hemen ardından Freddie Mercury, Queen grubunun Works albümünden Man on the Prow adlı şarkıyı seslendirdi. Ekim ayındayız ve bugünkü radyo programının sonu için Ekim ayına gönderme yapan bir parça seçtim. Bugünkü radyo programımızı iyimserlikle dolu bir gitar parçasıyla sonlandıralım. Şarkının adı October Moon ya da Ekim ayı. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Her pazar olduğu gibi öğlenden sonra saat 7'de Ege'nin Köprüsü'nde sizi bekliyor olacağım. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
2: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
3: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Moralı'ya teşekkür ederiz.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Yo, hold it. I got to do those up. I'll do those.

tezat tabi. Soyut kafam, soyut bıçak sırtı, soyut fesat. Kuluçkada sağırma paranoyan. Dima bizzat usulsüzde teçhizat. Ne geçti zat ne macera, perestiz anda inzibat. Zabıt giderli, bahtın acizane, bedbahta Rus firari. Of bedelle, Türk bedelle gün mü geçer? Benimle küflenir mi antikalık pof? Küflerim zamani, küfürlerim harami. Sergüzeşte hayat memat. Müfredatlı kayış kopartır oy mukadderat. Diret biraz da terat. Mavra dille barbuç, papuç kabı menfaat. Kasiste fantazi şarampollü. Malumata battı tez. Fesinden akropol yanarlı çemberin gül oyna. Akrepol zehri göte sapla. Burada ateş serkemi ser turnusol. Davul gibi gerildi derim. Tatlı sularda saktan okyanus.

derini edemedin diye. Bu sefer inat, sabahı değil geceyi arar. İstemek istemiş gizlemek günah. İstemek istemiş leş ana. İstemek istedim ben, kalmak istedim, kaçmak istedim. Yandım kaçtım, kaçarak düştüm durdum. İstemek istedim, duymak istedim, durmak istedim, bulmak, kaçarak düştüm, yandım, kaçtım, durdum. İstemek istedim, düştüm, söndüm, döndüm, durdum, hiç hissetmedim, his düştü içime, sis, yangına kaçtım, kaçarak düştüm.

Teyze arar tuzun içine akar ister durmadan, koşmadan. Susmaz susmaz sunma doldu içim durmadan. Susmaz sanmaz sunma doldu içim her yerem. Susmaz

kazımadan, doldum dondum sordum koşmadan, yaşa dur konuşmadan, kaç ölen var yaşamadan, saydım durdum bakmadan, donduk kanım çoktan caydım, caydım. Her gün tekrar aynı, durmam gerek kalamam, devam edemem. Donduk kanım çoktan caydım, saydım durdum bakmadan, yaşa dur konuşmadan, koşmadan, yaşa dur konuşmadan. Doldum dondum soldum, devam et kazımadan. İçine zehiri salar, zehiri solar her yaram. Denize dalar, denizi arar, tuzu içine akar. İster durmadan, koşmadan, susma susma sunma. Susma sanma sunma, doldu içim her yara. Susma sanma sunma, susma susma sunma. Durmadan, her yara. Susma sanma sunma, denize dalar denizi arar, tuzun içine akar. Doldum dondum soldum koşmadan, yaşa dur konuşmadan, kaç ölen var yaşamadan, saydım durdum bakmadan. Her yerim denize dalar denizi arar.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Moralı'ya teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimi

0: ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çetin Vural'a teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. İkinci el pazarını açıyoruz bu akşam. Rock tarihinin belki de izleri en kalıcı grubu, birçok türü ve müzisyeni etkisi altına almış The Beatles şarkıları dinleyeceğiz. İkinci el yorumlarıyla açılışta In My Life, Johnny Cash yorumuyla dinledik. American Recordings serisinde öne çıkan Johnny Cash işlerinden biriydi. Ölümünden kısa bir süre önce Rick Rubin'le birlikte onun prodüktörlüğünde kaydettiği, peş peşe yayınladığı albümlerde inanılmaz yorumlar yer alıyor. Onlardan biri de The Beatles'a ait In My Life. Devam edeceğiz The Beatles şarkılarıyla. İki canlı yorum dinleyeceğiz. Önce canlı performanslarıyla ün kazanmış güçlü ritmik gitar tekniği ve şarkılara getirdiği güçlü yorumlarla, özellikle Woodstock Festivali'nin açılışındaki performansıyla hafızalarda yer alan Richie Havens, Strawberry Fields Forever'ı söyleyecek. Paris'te verdiği ve konser esnasında kaydedilen albümden bir seçki. Ardından yine hayatta olmayan Chris Cornell gelecek alıcılarınıza. Onun da ölümünden sonra yayınlanan bir derleme albüm var. Konserlerinde yaptığı ikinci el yorumların bir araya getirildiği. Şimdi 2016 yılına gideceğiz. Royal Albert Hall sahnesinde bir The Beatles şarkısı yorumluyor. Elbette o muazzam sesiyle A Day in a Life dinleyeceğiz. Ama önce Strawberry Fields Forever'ı Richie Havens yorumuyla alıcılarınıza gönderelim. Apaçık Radyo'da saatler 11'i vurana dek sarhoş atlar zamanı.

0: Müthiş bir ses, olağanüstü bir yorum elbette Chris Cornell. Devam edeceğiz The Beatles için birçok türü ve müzisyeni etkisi altına alan grup dedik. Elbette yıllar içinde bu miras büyüdü fakat henüz kariyerlerinin yolculuklarının başındayken bile oldukça o tarih itibariyle ünlü isimler de kayıtsız kalamadı The Beatles külliyatına. Şimdi onlara iki örnek. Önce Al Green gelecek. I Wanna Hold Your Hand'i çok farklı bir tarzda, çok farklı bir yorumda dinleyeceğiz. Ardından 1950'lerin bir radyo yıldızı Peggy Lee'yi ağırlayacağız. O da aslında çok farklı bir şekilde yorumluyor. Bir başka The Beatles klasiğini A Hard Day's Night dinleyeceğiz. Farklı türlerden müzisyenlerin etkileşime girmeyi sevdiği şarkılara iki önemli örnek.
1: Yeah, we got the feeling now. We got the feeling now.
2: Shut up, Al Green.
1: Oh boy, that'll... All right.

Sarhoş Atlar zamanında ikinci el pazarı The Beatles şarkılarının yorumlarıyla devam ediyor. Peggy Lee dinledik, A Hard Day's Night. Devam edelim. Sırada Eric Gales ve Beth Hart işbirliği var. Bu gece çaldığımız programlar arasında en güncel kayıt 2019 tarihli The Bookends adlı albümden gelecek. With a Little Help from My Friends dinleyeceğiz. Aslında Joe Cocker yorumuyla ünlü bir şarkı. Beatles orijinalini bir tarafa bırakacak olursak. Ancak bir diğer güçlü vokal Beth Hart şarkıya kendince bir imza elbette atıyor. Ardından 90 yılına uzanıyoruz. Hell to Pay adlı The Jeff Healey Band albümüne uğrayacağız. Jeff Healey Band kadrosuna yakışır bir Beatles seçkisi. While My Guitar Gently Weeps. Beth Hart ve Eric Gales ittifakını takip edecekler.

The Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps ile Apaçık Radyo'ya konuk oldu. Bir George Harrison bestesiydi. İlginç olan bu şarkının kayıtlarında George Harrison'ın gitarıyla yer alması. Hatta Harrison'a Beatles'ın prodüktörlerinden Jeff Lynne de eşlik etmiş geri vokalleriyle. Orijinalinde ise elbette Eric Clapton'ın efsane gitar kayıtları mevcuttu. Devam edeceğiz. İki ilginç yorum. Zoot adlı Avustralyalı grubu ağırlayacağız. Eski bir hard rock grubu, kadrosunda sonradan solo olarak meşhur olacak Rick Springfield da yer alıyor Zoot kadrosunda. 1970 Just Zoot adlı bir albüm yayınlıyorlar. Albümden de bir tekli geliyor. Bu da Beatles şarkısı Eleanor Rigby'den başkası değil. Gerçekten gecenin belki de en ilginç yorumlardan biri, şarkı karakterini değiştirmesi nedeniyle. Ardından yine 25 yıl önceye, biraz daha yakın zamana gideceğiz, 1970'ten 2001 yılına. İngiliz post-punk grubu Echo and the Bunnymen. Onlar da Ticket to Ride adlı Beatles klasiğini yorumladılar. Liverpool çıkışlı bir gruptan Liverpool çıkışlı ağabeylerine bir saygı, Ticket to Ride, ama öncesinde Eleanor Rigby.

Sarhoş hatlar zamanında ikinci el pazarının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son saatler, indirimli satışlar. Ike ve Tina Turner 1970 yılında yayınladıkları Working Together albümünde Get Back adlı şarkıyı yorumladılar. Birazdan gönderiyoruz. Get Back adlı şarkı ise bir diğer büyük grup, çoğu zaman Beatles'la mukayese edilen The Beach Boys takip edecek. Onlar da Beach Boys Party adlı eğlenceli albümlerinde güzel bir Beatles şarkısı yorumluyorlar. Güzel bir yorum getiriyorlar şarkıya. Şarkı da güzel. Beach Boys dokunuşuyla çok daha farklı bir esintiyle gelecek alıcılarınıza. I Should Have Known Better.

0: Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.
1: The Beach Boys ve The Beatles rekabetinde oldukça keyifli bir şarkı samimiyetiyle alıcılarınıza geldi. Beach Boys Party adlı albümden. Bu albümde iki farklı Beatles şarkısı daha yer alıyor. Tell Me Why ve You Gotta Hide Your Love Away. Dedik ve programın sonuna geldik. Kapanışı Patron'la yapacağız. Bruce Springsteen konserlerinde zaman zaman sevdiği şarkıları yorumlamayı tercih ediyor. En çok uğradığı gruplardan biri de The Beatles. Hatta konser finallerinde sıklıkla yer verdiği şarkı Twist and Shout. Bir dipnot, bu şarkı orijinal olarak bir The Beatles şarkısı değil. Onlar da zaman zaman sevdikleri şarkıları kaydedip yayınlamışlardı. Twist and Shout onlardan biri. Fakat tabii şarkıyı The Beatles şöhretiyle tüm dünyaya tanıtan kayıttı. Biz ise patrona kulak vereceğiz programı kapatırken. Çoğu zaman yaptığımız gibi gelin Bruce Springsteen'in 1975 tarihli Tower Theater konserine uğrayalım ve Twist of Shout'la programı kapatalım. Ben Akif Burak Atlar. Teknik Masa'da Selahattin Çolak sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çetin Vural'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk sen Mavi Tuna ben.
1: Uğur Çıkrıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz hepiniz yayına. Gece yarısına kadar geçecek sürede eşlik edeceğiz sizlere. October Tide yaptı açılışım. Geçen hafta sonu İstanbul'da dinledik grubum. Onun da verdiği, nasıl diyelim, hem ilham hem de baki hüzünle bize bıraktıklarım en azından listeye bir parça girsin diye düşündüm. 12 Days of Rain meşhur parçalarından birisi. İstanbul konserlerinde de Kadıköy'de canlı dinleyip biraz da tepinme imkanını bulduk bu kayıtta. 97 yılında Rain Without End'de ilk defa sunup daha sonra da 2020'lerde yeniden hatırlatmışlardı dinleyicilerine. Orijinali Dan Swanum prodüktörlüğünde bir kayıt. Evet, October Tide efsanevi bir topluluk bizim gözümüzde. Yani 90'ların ortasında zuhur eden Katatonya'nın böyle üvey kardeşi mi desem, başka hattan devam eden Fredrik Norman hala zaten grubun içinde ama Jonas Rengsen'in de dahli olmuştu uzun yıllarda. Hala o damarı 90'ların koyu İsveç Doom death hattını çok kuvvetle savunan bir ekip benim de nazarımda. Evet, açılışı onların meşhur parçalarıyla 12 Days of Rain'le yaptık.
1: Evet, bana da şöyle bir çağrışım geliyor. Şimdi uterus içerisindeyken iki cenin ikiz oluşmaya başlar. Bir tanesi daha hipertrofiye uğraştı, daha gelişir falan. Bir tanesi daha güdük kalır.
0: Evet.
1: Şeyde o güdük kalan ikiz kardeş gibi canlanıyor. Daha besili, daha tonton kardeş Katatonya, ki ne güzel grupsundur sen Katatonya, hele 90'larda demek istiyorum.
0: Aynen öyle.
1: Evet, yani
0: ya bana da
1: aslında
0: sonradan bozmuş kardeş gibi de geliyor yani, hani
1: evet, yani
0: çok
1: oldu.
0: severim ayrı konu.
1: Son albümleri bir sevdim ben, yani Katatonya'nın hani ilk albümleri gibi değil elbette yerleri, ama yani bence topladılar kendilerini diyeyim.
0: Evet.
1: Ama şeyi de merak ederim ben, Fred Norman niye Rengske'yi almadı ya da Rengske niye gelmedi buraya, hikaye bilmiyorum ben. Yani şey, tekrar bir kurulduktan sonra grup.
0: Evet,
1: Ama
0: orası muamma.
1: olsaymış pek canavar olurmuş
0: Evet.
1: grubun son hali.
0: Yine de çok çok iyiydi bu arada. Canlıları, onu belirtmek lazım yani. Tabii ki yani Rengsey izlemek bambaşka olurdu şüphesiz ama underground ruhu çok kuvvetli bir şekilde hissettirdiler bize. O yüzden bir selam etmiş olalım.
1: İyi, ne güzel.
0: Zifir'de açılışta. Evet, yeni bir kayıtla devam edeceğiz şimdi.
1: Evet, yeni bir kayıt olduğundan kelli aslında çalıyorum. Çok da böyle çalasım var mı diye sorarsan çok çalasım yok. Amon Amarth belki Joms Viking albümünden sonra son 2-3 albümdür beni böyle pek heyecanlandırmıyor. Bu da 13. stüdyo albümleri, ama gerçekten hangi şarkıda, şarkının giriş riffi arpejinden sonra davulun ne kadar önce ve arkasından gitarın sonra geleceğini bile tahmin edebildiğin bir tekrar var müziklerinde maalesef.
0: Evet,
1: Yani
0: bence de.
1: besteler çok aynı, böyle çarpıcı riffler çok çıkmıyor. Yani bu albümde de hani bir, iki den, hani üç diyemem böyle akılda kalacak parçalara. Çoğu parçayı da böyle ya bu albümde miydi o diyeceğimdir ileriki yıllarda diye düşünüyorum. Yani bu da göze batan, zaten albümde ismini veren parça All Father Awakes. Şimdi radyonuzda.

0: Amon Amarth'tan The All Father Awakes'i dinledik. Anonsta dediğim gibi birkaç akılda kalıcı parçasından biriydi bu benim için. Yani gitgide az önce de söylediğim gibi şarkı içeriklerinden dolayı, bu şarkı mimarisinden, bestelerden dolayı ve söylemlerinden dolayı da bu tarzında Manowar'ı olmak yolunda hızla ilerliyorlar diyeyim.
1: Evet. Ben de susma hakkımı kullanayım. Emanuel hakkında zaten diyeceğimiz dedik. The Old Father Awakes son albümden ismini veren parçaydı. Şimdi tam tersi bir istikamette bir grup geliyor. Shining dinleyeceğiz. Yani onlar da bir türlü bir yere sıkıştırılmaktan hoşlanmıyorlar. Ne müzikal sınırlar ne de hani herhangi bir tabir yakışmıyor, tutmuyor kendilerini. Çok kuvvetli bir ekip ama yani duygusal olarak çok ruha işleyen bir müzik yapıyorlar bence uzun yıllardır. Daha hani belli tür sınırında dolandıkları hani ilk 10 yılları ilk 10 yılda geride bırakacak olursak bence gruba gitarist Peter Hus'un da dahil olmasıyla birlikte çok boyutlanan ilginç bir lirik yapıya ulaşan bir müzik. Shining'in müziği İstanbul'da bir sefer izlemiştik hatırlıyorum. Babilon o zaman Babilonken gelmişlerdi. Yıkmıştı grup ortalığı. Geri döndü aslında. Biz bu sonbaharda hani yani mevsimin bu ruh haline yakın müzikler de çalarız diye aramızda bir konuşmuştuk. Program dışı bir not olarak da bunu aktarayım. Biraz aslında oraları eşelerken sonbahar hüznüne yakışacak gruplar arasında yer alıyordu benim için. Shining öyle çıktı ortaya. Baştan bir dinlemeye başladım. Bir ortaya bırakacağım bakalım. Uzunca bir kayıt olacak bu. Dinleyeceğimiz o yüzden var mı yani söylemek istediğim şey daha doğrusu girmeden parçaya.
0: Katılıyorum yani sadece depressive suicidal black metal gibi bir şey bir janrı yakıştıramayız Shining'e hele son belki 10 yıldaki üretimlerinden dolayı ve burada da sadece Crawford ve ekibinin yaptıklarından ziyade albümlerin prodüktörlüğünde efsane gitarist işte Merciful Fate, The King Diamond'dan Andy LaRocque'ın yapıyor oluşu
1: Doğru. Evet.
0: bence bambaşka bir yere götürüyor bu kayıtları. Çok iyi bir burada mutualistik bir şey var gibi düşünüyorum. Yani onlar LaRocque da bırakmıyor bu ekibi. Onlar da onunla çalışmaktan oldukça memnun olduklarını da söylüyorlar. Ve yani Redefining Darkness gibi bir albüm çıktı o dönemde işte. Ve benim de gerçekten böyle bir en iyi 20 listen gibi bir şey yap desem bu albüm yani Redefining adı da zaten benim çok hoşuma gider bu albümün. Ve albüm içeriği de tekrar yani neden Redefining olduğunu çok görüyorsun. O gloomy, loş, havaya ek olarak işte bu caza selam çeken o saksafon ya da yürüyüşler, gitar
1: Evet.
0: yürüyüşleri, işte clean vokaller, evet eski albümlerde kullanılırdı ama burada daha başka bir müzikal bir uyumu da var. İşte mesela bu dinlemeyen bir kişi bu albüm nereden başladı diye sorsa bana sen sonları gibi yani son parçadan bir başlamasını öneririm. Çünkü orada gitarların da böyle karşılıklı bir geçişleri birbirine seslenişleri çok acayiptir yani. Hele o, ve bu albüm hemen hemen her parçadaki sololara da bayılırım ben. Bu bakımdan yani üzerine konuşacak da çok şey var bu albüm benim açımdan ama burada da keselim.
1: Yok,
0: Yani benim
1: çok iyi
0: en
1: yaptın.
0: iyi albümlerinden biri gerçekten ve en sevdiğim albüm de diyebilirim belki de Shining'in.
1: Bu arada bu şarkıdaki ikinci solo da bizzat beyefendiden geliyor. Andy LaRocque çalacak bu
0: Ha,
1: şarkıda.
0: işte
1: Onu da
0: doğru.
1: söyleyelim.
0: Yani
1: Öyle bir beklentiyle dinlesinler bakalım dinleyiciler. Evet, Shining'in Redefining Darkness'ından For the God Below.

0: For the God We Love, Shining'den Andy LaRocque'un The Dahli ile müthiş bir kayıt, kulak bası alan bir parçaydı. Geride bıraktığımız değil mi Uğur?
1: Evet evet, yok ben ilk konuma koyabilirim Defining Darkness'ı bir kere daha
0: dinleyince. Peki Norveç'ten sürdürüyoruz hattımızı. Evet. Zifiri Sular.
1: Bu benim yeni keşfettiğim bir grup. Birinin playlistini böyle dinlerken yani kulağıma çalındı. Ya hı-hı, dedim dinlerken ben burada ne kadar Hordom Rife'i duyuyorum burada gibi düşündüm. Baktım işte Gianrot, Norveççe'de yeniden ölmüş gibi bir anlamı var. Bir baktım ki onlar da Trondheim'liymiş. Şeydi. Hatta o yetmemiş. Yetmiyor gruba. Şimdi Hordom Rife'nin işte ana elemanı V. Ein Reed'tir. Vokalisti de K.R. Şimdi Gendot'a da bakıyorsun. K harfi. Sadece K. Gitarlar üstleniyor. K.K. yani K.K. vokalleri alıyor. T.K. T.K. davulları çalıyor falan. Ve bir bu Trondheim'ların K harfine ilişkin bir merakları, ilgileri fazla anlaşılan. Yani neden mahlasları bu seçiyorlar bilmiyorum. Bir Trondheim Black Metal sahnesini sırf bu yüzden bir tur daha karıştırmak niyetindeyim. Evet, bu grubun da yeni çıkmış EP'sinden de Utslet Son geliyor.

0: Evet, Norveçli Gernot grubundan Utslettelsen parçasını dinledik. Çok bilindik bir grup değil ama
1: Evet.
0: 6 albümleri var. Ya ben sevdim. Yani Trondheim Sound'u hoşuma gidiyor oradaki gruplar. Hani bunu da eklemiş oldum
1: Çok iyi
0: listeme.
1: yaptın. Evet. Trondheim'da Gendot'tan bir kayıt. Yanlış söylemiyorum umarım. Epey ham ve derinden bir kayıt olarak. Evet, Shining'in ardından yer aldın. Ve bu bizi Mugla'ya getiriyor. Polonyalı efsanevi black metal topluluğu yer alacak şimdi yayında. Yani Lehçe zor bir alan bizim için. Ama grup bu sınırı çoktan aştı zaten. Evet, bir yandan Polonya black metalini uluslararası manada öne çıkaran topluluklardan birisi olduğunu söyleyelim. Tüm gizemini koruyor olmakla birlikte. Tam da bilmiyorum. Bu sene de çok aktif değiller. Ben çok görmedim etrafta konserlerini ama değil mi? Seneye epey bir şey duyuruldu, etkinlik duyuruldu. Önümüzdeki yaz biraz gezecekler. Yani festival merakları Mugla'ya muhtemelen dinleyecekler. Bizim de biraz hani temennimiz kendi adımıza o yönde olduğu için gidip görmek namına ben de bir hazırlık olsun diye bunu açayım dedim. Bir de bugünlerin az evvel de söylediğim gibi hani sonbahar özgü listesinde çok rahatlıkla yer bulabilecek bir kaydı seçtik ama canlı bir versiyondan dinleyeceğiz. Exercises in Futility'nin 5. kısmının 2019'da Barcelona'da konser sırasında icra ettikleri şekliyle duyacağız Mugla'dan. Uzunca bir kayıt yine. Dinleyicilere bırakmadan önce müziği yine sana bir atıyorum pası Mogul hakkında eminim. Uzun uzun konuşabiliriz.
0: Konu dediğin doğru. Yani Polonya sahnesinin hani en öne çıkan yani Black Metal'deki öne çıkan hani sadece öne çıkmış olmak bir kenara Avrupa'da da özellikle Almanya'daki birçok grubu da ve İtalya'dan grupları da çok etkilenmiş olan bir grubu. Exercise in Futility de bu tarzda yani hem müzikalite hem de sahne görünümü anlamında da birçok grubu etkilediğini biliyorum. Yani bu albümde gerçekten benim de o ilk 20'ye kesin sokabileceğim bir albüm Exercise in Futility. Yani
1: Süper.
0: bir ya da beşinci kısımlar gerçekten en bilindik en çarpıcılardır. Zaten beşi getirdin sen de. Evet, tam da dediğin gibi bu sene de birçok festivalde de isimleri geçmeye başladı. 2020 için muhtemelen bir yerlerde de denk geliriz. Üzerine de sonra konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle umuyorum. O yüzden bir konser kaydıyla Exercise in Futility dinliyoruz. 5. kısım Mugra'dan geliyor.

0: Exercise in Futility dinlettik sizlere. 2019 Barcelona konserinden Mugla ekibinin, evet, bu serinin 5. bölümünün canlı icrası bu şekildeydi. Apaçık Radyo'da Zifir'de son parçamıza geliyoruz. Uzun bir kayıt olacak bu. Bugüne kadar tek albüm yayınlamış. Zikri Deus'un La Grande Rezi albümüne ilk defa biz de Zifir'de yer vereceğiz. Kanadalı bir topluluk ama çok başka şeyler duyuruyorlar bizlere. Uğur, topu hemen sana atıyorum. Bir iki bir şey söyleyip uzunca yer bırakalım parçaya diye.
1: Rotten Christ'ın ilk dönemde ve Varatron sevenlerin, evet, de hoşuna gideceği ve o dönemlerden çok notalar bulacağı bir parça diyeyim ben de uzatmadan.
0: Evet, grubun beyni diyebileceğimiz Philip Tugas, sahne ismiyle Food Noir, muazzam bas yürüyüşleri var. Parçanın bir noktasında Taksim niyetine çok güzel döktürüyor bası. Ama zaten bütün albüm bas öncülüğünde bir black metal albümü olmasıyla bence ayrışıyor. Sahneden, yani katalogdan diyelim, black metal katalogundan. 10,000 Spears Atop the Bleeding Mountains, uzun da bir ismi var kendisi, süresi gibi. Zikri Deus da buna örneklerde barındıracak bu parçada. Evet, böyle veda ediyoruz şimdi sizlere.

2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Apaçık Radyo'da Klang'a hoş geldiniz. Ben Seda Nibolu. Miles Whittaker'dan yeni albümü Volt'un açılış parçası Birth of a Friend'le başlattık Klang'ı. Them Dark Stairs'in yarısı olarak da tanıdığımız Miles bu albümde yaklaşık 30 yıldır kayıt seanslarının başında yaptığı doğaçlama denemelerden parçalar seçmiş. Dub Tekno'yu pürüzlü dokular ve gürültülerle buluşturuyor bu kayıt ve ilk parçası olan Birth of a Friend organik tınıları, puslu atmosferi ve yavaş yavaş belirginleşen ritmiyle bu akşamki programın gidişatı hakkında da bir fikir veriyor. Şimdi Berlin merkezli müzisyen Alexander Christo'nun El Cam projesine geçiyoruz. 2017'de yayınlanan ve bu ay yenilenmiş versiyonuyla dinleyiciyle tekrar buluşan Weirdo Fiction albümü, Dub Tekno'yu Lo-Fi elektroniklerle buluşturan çok kendine bir ses dünyası kuruyor. Albümde kurmuş daha doğrusu 2017 yılında. Albümde ritimler bulanıklaşıyor, sesler katman katman açılarak neredeyse gerçeküstü bir atmosfer yaratıyor. Adını Fransız şair Baudelaire'den alan parçayı dinliyoruz şimdi, Weirdo Fiction albümünden El Cam'in.

Klang'da sırada Holy Tong var. Valentina Mogheletti, Arvuton ve Susumu Mukai'den oluşan üçlü dub'ın hipnotik baslarını serbest doğaçlamanın ve deneysel seslerin sınırlarında dolaştırıyor. Vuton'un yankıları, Mukai'nin üflemeleri ve Mogheletti'nin ki kendisi programa çok sık konuk olan bir isim. Mogheletti'nin giderek yoğunlaşan davulları bir araya gelerek ritüeli andıran zamansız bir atmosfer yaratıyor albümde. Holy Tong'un muhteşem plak şirketi AD93'den yeni yayınlanan Basilikum albümünden Orange 2080'i dinliyoruz şimdi.

Köln çıkışlı besteci Annie Bloch'u dinleyeceğiz şimdi Klang'da. Bloch Luft albümünde orgun, görkemli ve törensel imajını bir kenara bırakıp onun en kırılgan, en duysal haline odaklanıyor. Ahşap boruların nefesi, ince titreşimler ve döngüsel sesler arasında müzik neredeyse görünmez bir şeye dönüşüyor. Hatta böyle duyulmaz diyeceğim neredeyse. Daha çok bir ses manzarası sunuyor bize Niblo. Bloch'tan Imnable'ı dinliyoruz şimdi. Parça adını Hermann Hesse'nin aynı adlı şiirinden alıyor.

Klang'ı bu akşam 20 dakikalık bir parçayla kapıyoruz. More Ease'den gelecek bu parça. Once You Say Yes to the Structure, You Never Get Out ismini taşıyor. More Ease olarak tanıdığımız Marie Rubio'nun yeni çıkan Valley and Structure albümünden parça. Tekrarları bir başlangıç noktası olarak kullanıp folk, ambient ve deneysel kompozisyonlar arasında sürekli değişen bir yapı kuruyor More Ease burada da. Küçük motifler katman katman genişliyor, tanıdık melodiler biçim değiştiriyor. Böylelikle içine çok çeken, sınırları belirsiz ama çok cazip bir yolculuk sunuyor bize. Klang'tan bu akşamlık bu kadar. Haftaya aynı saatte yine gece yarısı burada görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Klang.
1: Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

Ausmelden. Und wenn die Menschen wieder...

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: egzotik yer aldı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.
0: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Açık Radyo müzikleri.

yalancı, seni aldattın beni. Yalancı, seni aldattın beni.

benzer. Dudakların bala benzer. Yanakların ala benzer. Dudakların bala benzer. Senin rüyan bala benzer. Seni yalancı, seni aldattın benim. Seni yalancı, seni aldattın.